0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Anlav atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saklıqı Zor Baylıq Programı'sı.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde tərkibide fütur köp olgan çayı içinin salamətlik qandaq təsiri buludu, degen məzmunda sözləb berimiz. Həmimiz ki, məlum ki, keçisi uxlumay tan atqızış, ispirt, mengin zəximləndirudu. Amma qaramaqqa sağlam göründüğün bir xil hərəkət çoğun menge nervilirğa özlüksiz ziyan yetküzüşi, hətta devanlikni iğirləşdirib içişi mümkün. Bu dəl çay içiş. Bu yerde değil vatkani elbette biz adette içtiğim adetki çay emes, belki işkhal alahide çay. Onun hatırı del muşutturdaki çay terkibideki ziyade köp olan alahide madde fıtordan geliyordu. Birinci, yukarı fıtor bilen uçuraşkanda mingege hem süngekke ziyan yetkisi mümkün. Bunundan ilgiri hayvanat tecrübesinden baykalışça uzak müddet yukarı fıtor bilen uçuruşuş. Sakan quru tenidagi nevronlarni zaxamlantirish, asta tutish qobiliyatini chekindirib yetadi ekan. Tarqalishchan kasalliklar ilmiy shuni isbotladiki, yuqori fitor bilan uchrashish bilan bolalarning belish kamtukligi zich munosabatlik ekan. Fitorlar yana avlod qoldirib, avlod otlab nervini zaharlab zaxamlantirishni keltirib chiqarish mumkin ekan. Buningdan boshqa ziyade köp miqdardaki fitor adam bedenige kirip, çiş, süngeklerge çöküp kelişi mümkünken. Meselen, fitor dağlıq çiş. Yani, çiş emal maddesi da bor ren, sarğuç qoğur renlik dağ parçalar payda buluş. Eğir bolğanda fitorluq süngek keselini keltürüp çıkırış. Meselen, boğum telip ağırış, qetip keliş, süngeknin şekli özgürüş. Pay kalsilişiş, eğir bolğanda palet bolıp gelişini keltürüp çıkırdı iken. İşkincisi, bu işkihil çay, hemisi fütor sümürüş çoğun ailesi hesaplanıdı. Köpçelik kişini əskertimiz ki, fütor tağ cinsleri, tuprak, su, hava ve ayvallarının teyini de kanda yerde mevcut bulup, adam bedeni asalla erişeleydi. Çay dərxi fütor sümürdüğün çoğun aile hesaplanıdı. Bulup mu bu iki xil çaydan alayıdı ihtiyat qilish kerak. Birincisi, çın besilgan konu qarı xiş çay. Bu xil xiş çay asaslıqi konu yopurmaqdan yasalıdı. Yumran bir qisiliş turganda konu yopurmaqdan fıtor yeğiş miqdari, iqtidari, teximu küşlük buludu. Bir qısım xiş çaylarının umumi fıtor miqdari her kilogramda 100 mg'dan 1200 mg'gacha bulup, adetki kızıl çay, kök çay, katarlık, parç çaylar, yani her kilogramda 20 mg'dan 120 mg gıcı adın körnenlik yukarı buludu. İşkincisi, bir kısım layaqasız çay, bir kısım tövən derecelik çay, erzan bahalıq uşaq çaylarımı yerek konu çay ham eşyası tallanıdı. Sallıq məlumatlarda görsülüşcə, bir qısım layaqəsiz çaylarının tərkibi də fütor miqdari hətta hər kilogramda 47.5 mg-dan 291.98 mg qədərdir. Şuna çay içdən ibarət bu işin özü də xətər yox emas, bəlkə çayının türü bizə yuqur fütorluq yoşurun xəlb elib gelişi mümkün. Çay içken de üç noktaya dikkat kılıp, yukarı fütor kırzısından yırak duruş gerek. Birinci, belgelemeki uygun tövən fütorluk karı çayını tallaş gerek. Dövlet ölçümü 19.965-2005 karı çay terkibideki fütoru miktarı da Qaraçay tərkibidiki fütor miqdari hər kilogramda 300 mg-dan eşib etməsi kerak deb belgilangan. Adətki çayının hər kilogramda 200 mg-dan eşib etməsi kerak. Çayni muntizim yol arqalıq setib elib, çay markasidiki fütor miqdari fıçorğa diqqət qilishingizni tavsiya qilamiz. İkincisi, uzaq vaqt qaynaq suğı çılap qaynatmaslıq kerak. Uzaq vaqt yuqori temperaturda dəmlənsə, çayının içki qismidiki fütorunun davam

Hörmətli radio dinləyicilər, MD hava raydan məlumat anlatımız. Ürümçidə hava buludluq, temperatura 14-23 Celsiy gradusqıca. Altayda hava ocuq, temperatura 7-23 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava ocuq, temperatura 10-26 Celsiy gradusqıca. Qulcıda hava buludluq, temperatura 11-25 Celsiy gradusqıca. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulut tunudu. Temperatura 13-27 Celsiy gradusqıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 15-26 Celsiy gradusqıca. Kötünde hava bulutluq bulup keyin echiladu. Temperatura 14-27 Celsiy gradusqıca. Çeyxanızda hava bulutluq. Temperatura 13-26 Celsiy gradusqıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 14-26 Celsiy gradusqıca. Qomilda hava bulutluq bulup keyin echiladu. Temperatura 17-33 Celsiy gradusqıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 25-36 Celsiy gradusqıca. Qorulda ötkünçi yağmur yağadu. Temperatura 17-30 Celsiy gradusqıca. Aqsuda otur halı yağmur yağadu. Temperatura 14-22 Celsiy gradusqıca. Atışta ötkünçi yağmur yağadı. Temperatura 13-25 Celsiy gradusqıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağadı. Temperatura 14-25 Celsiy gradusqıca. Xotanda hava bulutluq bulup, ötkünçi yağmur yağadı. Temperatura 16-27 Celsiy gradusqıca. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 14-23 Celsiy gradusqıca buludu. 3 bal şamal çıxıdı. Хабар айтын мәлімат аңлаттық.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli xəbərlə proqramımızda başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigerlik haberler programımızın anlayışlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 5. günü, Şembe. Dehkalla kalendarı boyunca 7. ayının 24. günü.
2: Aval bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Çin Şocan, Erkin Tunyaz, Latin Amerikası ve Karib devletlerinin Cungudu turuşluk elçileri ve onlarının hemrahları bilen görüştü.
2: 26. növetlik Cungu patent mukapatını bahalaş neticesi ilan kılındı. Şincan bir türde kümüş mukapatka, tüt türde münevver mukapatka erişti.
1: Abdanım rayındaki pul muamele aparatları, yaşanğandı kütünü sahasındaki kariz mulazımıtını sicil yakşı işledi. 7. ayının ahırıca Şincan'da yaşanğandı kütünüş karizi bulturkuşu mezgildikidin 24.7% açtı.
2: Şincan yeni nusqadaki kent şifaxanası kurulishi toğrisidagi yetekçi fikrini e'lon qildi.
1: Ürümchi Xotan Ali aviasiya liniyasi tijoratga kirishtirilib, Xotan Shizang ara bevosita qatnaydigan aviasiya transporti bo'shligi to'ldirildi.
2: Qumul shahri 1 soatlik yeshil tok qachilash chambrigini faol barpo qildi.
1: Endi xabarlar anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz, tunugun Ürümchida Latin Amerikasi va Karib davlatlarining Jongguda turishliq elchilari va ularning hamrohlari bilan ko'rishdi. Chen Xiaojang, Jongu Kommunistik Partiyasi Xinjiang Uyghur Avtonom rayonlik komiteti, Avtonom rayonlik xalq hukumati va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuaniga vakolatan Jongguda turishliq elchilarining Xinjiangga ekskursiya va ziyoratga kelganligini qarshi oldi. U mundaq dedi. Devlet başlıkları diplomatiyasının strategiyelik yetekçilikine, Jongo bilen Latin Amerikası devletlerinin münasifte baraver buluş, özra menpet yetküzüş, yenilik yaratış, ecivetiş, xalık ve nep yetküzüş yen baskıcağa girip, Cenub hemkarlıqı da ülke yarattı. Jongo Komünistik Partiyası 18. kurultayıdan bu yan, Reis Xi Jinping ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliğine yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idar kılış tedbirinin ilmi yetekçiliğine, Şincan iktisadi, ictimai terakkiyatta bütün dünya köz tikküdek zor muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. Növette, Şincan'ın cemiyet umumiyeti sicil muqim bulmaqta. Jonghua milletin ortak gavdisi eni kaliplerge çoğunkur sındı. Yukarı süpetlik terakkiyat vaziyeti küçlük buldu. Terakkiyat neticesi arqılıq xalık durmuşa sicil nepiyat güzüldü. Şincan terakkiyat en yakşı, özgiriş en çoğun bolğan, her millet amısı en köp emeli nepki erişken tarihi mezgil gekirdi. Bu, Jongo Komünistik Partiyası idar kılışı, Jongo idar kılışının körnerlik evzelliki ve terakkiyat ayatı küçünü toluq namayan kıldı. Jongo Şincan, Latin Amerikası ve Karib devletlerinin yerlikleri bilen bolğan dostane münasifetini ravajlandırışka yüksek ehmiyet verdi. Almaştırış, beriş geliş, kün seri koyuqlaştı. İqtisat soda hemkarlıqı özüksiz çoğunkurlaştı. Elçilerinin körüklük, riştilik rolünü davamlıq cari kıldırıp, erkaisi devletlerinin Jongo Şincan bilen bolğan yerlikler ara almaştırış, hemkarlıqını çoğunkurlaştırışını paal ilgere sürüp, Şincan'ın iqtisadi, ictimai terakkiyat ahvalını obiktip tonuşturup, Jongo Şincan hikayesini yaxşı sözləb, iqtisad soda hemkarlıq boşluğunu kengaytişki küç koyuşup, adımiyet alaqısı özra örnek ilişini alğa sürüp, mədəniyet, sayahatçilik, Dost şehir qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, bir bəlbağ, bir yolunu ortaq bərbaqlışının yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqa türtkü bolub, Jongo Latin Amerikası təqdir ortaq gəvdisini birlikdə bərbaqlışqa yeni töhbü qoşuşunu ümit qılımız. Dominikanın Jongo'da turuşluq baş əlçisi Martin Charles, Argentinanın Jongo'da turuşluq baş əlçisi Marci Yuan, Barbados'nın Jongo'da turuşluq baş əlçisi Henry, Никарагуаның Джонгоды тұрышлық баш әлдісі Кун Лэ Рэн сөз қалып, Шинжан тарапның әтраплық орылаштырғалықы вә қызғын күтуал қалықыға рәхмет етті. Ула мұныларыны бүлдірді. Джонго Коммунистик партиясының рәхбәрлігіне Джонго Шинжан ұқтысады ижтимаи тарақиятта ғайет зор муапәқиятларыны қолғы кәлдіріпті. Bu qitimliq ekskursiya və ziyarətdə Şincanın ul əslihəni mükəmməlləşdiriş, pəntexnika, marib işlərini tez tərəqi qıldırış, mədəniyyətə varislik qilish və onu qoğdaş, millətlər ittifaqlıqı, dinlərinin rayışlığı, xəliq durmuşunu yaxşılaş cəhətdə qolğı kəltürgən nəticələri bizdə çoğunqır təsir qaldırdı. Rolumuzni paal jari qildirib, Latin Amerikasi va Karib davlatlari yerliklarining Jongo Shinjang bilan bo'lgan almashtirish hamkorligini cho'nqirlashtirib, iqtisod, savdo, ma'rif, madaniyat, sayohat qatorliq sohalardagi hamkorlik yo'shirin kuchini sijil qezib, Latin Amerikasi bilan Jongo munosabatining sijil taraqqiyotiga turtki bo'lishga kuch qo'shimiz. Bahama, Grenada, Ekvador, Jamaika, Panama, Dominika, Uruguay, Surinam, Kolumbiya, Costa Rica, Peru, Kuba, Venezuela, Guyana, Honduras'ın Jongo'da turuşluk elçileri ve diplomatiya emeldarları hem de Haiti'nin Jongo'daki soğuda terakkiyat işbeceriş ordunun vekili körüşke katnaştı. Jongo hükümetinin Latin Amerikası işleri olaydı vekili Chu Xiaoqi, Autonom rayon rehberlerden Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Diplomatiya Ministerliği, Gong'an Ministerliği'deki münasvetlik yoldaşlar, Autonom rayonunun münasvetlik tarmaqlardaki mesul yoldaşlar körüşke katnaştı.
1: Emdi, icadi akıl yasımıçılıktan Şincang'ı nezer sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Filora haber kılıdı. Hazır Şinjan'daki en çok sıklık ve tokunu birleşip işlep çıkırış türü bulgan Kaşgar Huadiyen Sıklık Elektriçeklik Mesuliyet Şirketi'nin 660 bin kilovoltluk işki generatorluk sıklık ve tokunu birleşip işlep çıkırış türünü tenşeş sınaş hizmeti ciddi işlenmekte. Bu türünü bu yıl 11. ayda umumüzlük bütküzüp işki kırıştırış planlanan bulup, şu çağda 32 milyon kubmetr sıklık bilen təminləş ixtidari yeniden köpəytilib, rayonun energiya kapalıtı ixtidari əqiqi küçəytilib. Şinjan Huadiyen Qashqar Sıklık Elektrik Çeklik Mesuliyet Şirketinin Merkezlik Kontrol Kılış Üyü'de hizmetçiler türünü tənşəb yürüştürüştüki türlük parametrlerini yakından küstü vatatdi. Qashqar Huadiyen 660 bin kilovatlıq, işki generatorluq, sıklık ve tokunu birleşip işlep çıkırış türüge cemi 6 milyard 300 milyon yuan məbləq seylangan. 2024 yıl 6 ayda kuruluş başlanıp, 7-8 numarlıq. 660 bin kilovatlıq, işki generatorluq, sıklık ve tokunu birleşip işlep çıkırdıgan kömür yıkılığılıq generatorlar grupısı kuruş pilallangan. Bu yıl 7 ayda 7 numaralı generatorlar grubusunun para kazınığa tüncü qetim ot yıkış bir qetimdila muvafiq gerlik boldı. 9 ayının ahire işgi kiriştirilip, soğudu ticaretini başlaydı. 8 numaralı generatorlar grubusu 11 ayda işgi kiriştirilip, soğudu ticaretini başlaydı. Şu çağda tür toluq pütüp işgi kiriştirilgen boludu. Şirketinin baş injineri Chen Qi bu türde, bir qatar muhit qoğdaş əsliyalarının mas qadamda yürüşləşdirilib, qurulğanlığını tonuşdurub mandaq dedi.

0: Şinjandaki yığılıkla.
1: Yakında Jungo'daki yakışık kişiler tizimlikini ilan kılış murasimi Gansu ölkəsinin Pingliang şehirde ötküzüldü. Faaliyette 2026 yıllık 2. Türküm'deki Jungo'daki yakışık kişiler tizimlikini ilan kılındı. Şinjandın Bengtuan'ı öz işçiga alğan halda 8 kişi tizimlikke girdi. Bunun işçi de Aysacan Nizamidin, Tianyi, Malingling, başkalarına yardım berişini hoşallık dep belirgan yakışık kişiler tizimlikke girgüzüldü. He Jiaolong, Dilnur Tursunjan, Hao Xiangli, Li Chuangyi, Tang Peike kesipni qadirlep, özünü bir işleydiğin yakışık kişiler tizimlikke girgüzüldü.

34 kilometre geyetti. Bütün müsabıkı yolu Huatan küçük bazarı asasen halk örp adet kenti, Emil kenti, kademi şehir harabisi, Katarlık nurgun cayriki ela süpetlik medeniyet sayahat baylıkını tutaştırgan bulup, tutaş ketken sehra menzirisi bilen şehir bazarlarının yip yeni kıyapti mahirlarının köz aldıda toluk namayen bulup, köpçelikni maharette besliş bilen bille, dörbülcün nahiyyasının özgüce tabii evzelliki ve çoğunkur, uzak adımiyet asasını çökmü sınaş imkaniyetine ege kıldı.

Yakında 33. növətlik Cungo televiziya Altın Bürküt mükafatının namzatlıqqa körsətiş tizimliki elan kılındı. Menin altıyım bırakla televiziya tiyatri əsri, televiziya tiyatri senariyesi, televiziya tiyatri rejissori, ayal baş rolcudan ibaret tötürlük yadroluk namzatlıqqa körsətildi. Cungo televiziya tiyatrdaki 3 joň mukapatning biri bolup sypti bilen Altın Bürküt mukapatining riqabeti azaldan keskin bolup, bu televiziya tiyatrining tötürlük muhim namzatlıqqa körsetilish qimmeti nahayta yuqori. 2024-nji ýyly Mening Altyym namlyk televiziya tiyatry goýulgandan kiýin Dowben baha numary 1 mahal 8.9 numaryga ýetip, şu ýyly döwletimizde işlenen televiziya tiyatrlary içinde muqim birinci orunda durdy. Şundakla bir televiziya tiyatry bir şäherni jallandyryşdak alahide derejelik tarqytylyşy bilen tarqıtılışı bilen Altay'nın sayahat kızgallıqı da tarıqtiki yeni yukarı seviye yartıldı. Gana Televiziya Tiyatrı Bayırmı'nın asası musabıqı bölükkege kiriştin Altın Bürküt mukapatığa erişip köp türde namzatlıqı körsetilişkice bu televiziya tiyatrı en enevi kino televiziya eserlerine okşumaydıgan bir yol açtı. Onun da nesrigi okşaş kamera tili. İllik, inçke bayan ritmi arkalık güzel Şinjan ve oddiy kişilerinin turmuşudaki kaynam taşkınlık tabii halda körülmelerinin kalbige sığdırıldı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

Radio anlıqcı dostlar, əmdi hava raydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 14-23 Celsiy gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 7-23 Celsiy gradus qıca. Çöçekte hava uçuq, temperatura 10-26 Celsiy gradus qıca. Xulcıda hava bulutluq, temperatura 11-25 Celsiy gradus qıca. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 13-27 Celsiy gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 15-26 Celsiy gradus qıca. Kütündə hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 14-27 Celsiy gradus qıca. Şeyxanızda hava bulutluq. Temperatura 13-26 Celsiy gradus qıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 14-26 Celsiy gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 17-33 Celsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 25-36 Celsiy gradus qıca. Korulda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 17-30 Celsiy gradus qıca. Aqsuda otırhal yağmur yağıdı. Temperatura 14-22 Celsiy gradus qıca. Atışta ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 13-25 Celsiy gradus qıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 14-25 Celsiy gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulup ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 16-27 Celsiy gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 14-23 Celsiy gradus qıca bulutu 3 bal şamal çıxıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvabık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ilə. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
0: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvabık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şincan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Menin Ailem Programısı bu yıçanla çişbərdük. Anlıqınınla rəhmət. Solusatin abunçılar terminalımızını düşürsenle, texim köp məzmunlardan xəbərdar bola alayısınlar.

0: Güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığına la sen et sahnesi programısın.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, programımızdan ahırıda Güzel Qashqar namlıq naqşini dil aramınlaq sunumuz Bahir Ağaysilə.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Radio anlıcı dostlar, bu sahibimizde tərkibide fütur köp olgan çayı içinin salametlik qandaq təsiri buludu degen məzmunda sözləb berimiz. Hemimizgi məlum ki, keçisi uxlumay tan atquzuş, ispirt mengin zəximlendirudu. Amma qaramaqqa sağlam göründüğün bir xil hərkət çoğun menge nervilirga özlüksiz ziyan yetküzüşi, hatta devanlikni iğirlaştırıp içişi mümkün. Bu dəl çay içiş. Bu yerde değil vatqini elbette biz adatte içtiğin adetteki çay emez, belki işki xil alahiydi çay. Onun xatri dəl muşu türdeki çay tərkibideki ziyadı köp olgan alahiydi matta fütordun gelidu. Birinci, yuqri fütoru bilen uçuraşkanda mengege hem süngekke ziyan yetküzüşü mümkün. Bunundan ilgiri hayvanat təcrübisidin bayqilişçe uzak müddet yuqri fütoru bilen uçuraşış. Sakan quru tenideki nevrollarını zahimlendiriş, əsti tutuş qabiliyetini çekindirib etidikken. Tarqilishchan kesellikler ilmi şunu ispatladı ki, yuqri fütor bilen uçuruşuş bilen balalarının beliş kemtükleki zıç münasibetlikken. Fütorlar yana evlat atlap, nermini zaharlap, zahimlendirişini keltürüp çıkırış mümkünken. Bunundan başka, ziyade köp miqdardaki fütor adam bedenige kirip, çiş, süngeklerge çöküp kelişi mümkünken. Meselən, fütor dağlıq çiş, yani çiş emal maddesi da bor rəng, sarğıç qoğur rənglik dağ parçalar payda buluş. Eğir bolğanda fitorluq sönge keselini keltürüp çıxırış. Məsələn, boğum telip ağırış, qetip geliş, söngeknin şəkli özgürüş, pay kalsilişiş. Eğir bolğanda palaç bolıp gelişini keltürüp çıxırdıkən. İşkincisi, bu işki xil çay həmisi

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışılan karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Adıkerim. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqu solushiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt qayta anglagili bo'ladi. Bugungi qonun sizga hamroh programımızda mundaq mazmunlar bo'yicha anglatish beramiz. Qonun xabarlari sahifamizda bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi kasbiy jamiyatlarning go'sht mahsulotlari soha talabchanligi ahdnomasini e'lon qilishiga yetakchilik qildi. Qonunchilashgan tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, Shinjang bozorining hayotiy kuchini urg'utish siyosatidan xabarlantirish yig'ini ochildi degan xabarlarni anglaysizlar. Dilo va qonun sahifamizda o'zini bezakchilik shirkatining hamkorlash qutisi deb otib olib, pulni elib bo'lib qurilish qilmasa, huquqini qanday qo'g'dash kerak degan dilo misolini so'zlab beramiz. Ammo uchun

0: Әмәлі ішкіліп бері сәйіпімізді қарыз өжеті етіп кәсі, оқуқыны қанда қоғдаш керек. Тәптіш мәккемісі білен сот мәккемісі бірлішіп әрекетлініп, ішләмчінің 75 мүн гәнні қайтыру өлішіғі ярдан бәрді деген мәзмұн дектіңлады болуды. Әмді дектіңла бүгінкі қанун сізге әмірақ программымыздың тәпсілі мәзмұнлырды болсын.
1: Qanun xəbərləri.
0: Yaqında 2026-cı illik Jungu göç məhsullatları kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqqət yığını eçildi. Dövlət bazar nazarət qılış baş quruş baş idarəsi Jungu göç türləri cəmiyyəti bilən yerlik göç türləri cəmiyyətini birlikdə göç məhsullatları sahə tələbçiliyi əhdnaməsini ortaq tüzüş həm elan qılışığı yetəkçilik qıldı. Zhongliang Xinshiwang qatarlıq 150-dən artıq göç məhsullatları işləb çıxırış ticarət karxanası aktiv avaz qoşub nəqd meydanda vədi bədi. Tələbçiliyi əhdnaməsi əsaslıqı 8 cəhətdəki məzmunu öz içgə alıdı. Birinci, asasi gavdilik mas'uliyat amaliyalashtirilib, korxonaning asoslik mas'uli, yemaklik bexatarligi bosh nazoratchisi, yemaklik bexatarligi xodimidan iborat 3 xil kishi ching tutilib, kundalik boshqurish tezgillash, haftalik radga turg'izib tekshirish, oylik o'rinlashtirishdan iborat 3 ish yaxshi ishlanib, kundalik yemaklik bexatarligini tekshirish xotirasi, haftalik yemaklik bexatarligini radga turg'izib tekshirish tuzash doklati. Әр айлық емәклік бейхәтерлікіні орылаштырыш еғанының мұйым қатырысының ибарат үш тізімлік дәптірі яқшы қатырлынып, хәб қатары ешірін хәб дәл жайды пәрқләндіріліп тезгелініді. Шкенчеден, алақы торы білән AI назарат қылыш башқұрышыны бірләштіріш зор күш білән омымлаштырылып, назарат қылыш башқұрыш тармақларының құчырлаштырыш сүпісіні паал ұдыллаштырышығы илхам беріліп, назарат қылыш башқұрышының сүпіті вә үнімі өстірілуді. Үшінші, хам әшя башқұрыш чыңытіліп, гөш хам әшясыны контрол қылғылы, сүріштіргілі болышығы капалат қылынып, келіш мәнбәсі инық болмаған, тәкшүріш карантин қылыштын өтмеген, яки тәкшүріш карантин қылышта лайақасыз болған, вақты өткен, әткәсчілік қылынған хам гөш әшяларыны сетевеліш, шытыш қәт'і тосылуды. Төтінші, ishlab chiqarish qoidasiga qattiq rioya qilinib, qonun bo'yicha yemaklik ishlab chiqarish ijozati elinib, ishlab chiqarish tijorat jarayonini boshqurish tezgillash kuchaytirilib, go'sh mahsulotlaridagi manba xarakterlik tarkiblarda saxtalik qilish qatorliq boshqa narsalarni aralashtirib o'tish, saxtalarni aralashtirib o'tish, nochirni yaxshi qilib ko'rsatish qatorliq qonunga xilof qilmishlar qat'iy to'siladi. 5-chi qonunlik belgilimiga uyg'un holda qo'shish, yemaklik xurujini zarur bo'lmasa qo'shmaslikda ching turilib, go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda chikkini oshirib o'tish, birini qilmaslik qat'iy to'siladi. 6-chi, marka belgisi qalablashtirilib, mahsulot marka belgisining mukammal, haqiqiy, to'g'ri bo'lishiga kafolat qilinib, iste'molchilarning ahvolini bilish huquqi va tanlash huquqiga kafolat qilinadi. 7-chi, xadimlarning sapasini o'stirib, tarbiyalash, baholash qonun bo'yicha tashkilli qanot yaydirilib, go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarish, tijorat qilish, belgilimiga uyg'un bo'lish iqtidori o'stiriladi. 8-chi, samimiy belgilimiga uyg'un tijorat qilishda ching turilib, adil raqobatlashadigan bozor tartibi angliq qo'g'dilib, hukumatning nazorat qilish boshqurish tarmoqlari, kasbiy jamiyatlar, taratqular va keng xalq ommasining nazorati anlık kobul kılınıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Yakında Şinjan Uygur Atılım Raylı Halk Hükümeti Akbarat İşhanesi kanun çıllaşkan ticaret soğudu muhitini sicil elalaştırıp Şinjan bazarının hayati küçünü urgu taylı edigen temide siyasettin haberlendiriş yığını açtı. Tanıştırılışça Şincan'daki her derecelik halk, sot mehkemeleri, mesele yönelişi, nişan yönelişi de çıntırıp, icra kılış kıyın buluş meselesini, hakiki hal kılışını, karhanalarının ticaret terakkatı kapalı kılıştaki, yadırılık tutku kılıp, kanun yürgüzüş hukukunu kovdaştaki, en ahırkı bir kilometrini bütün küçü bilen ravallaştırgan. Birinciden, karhanalarının nesi kalgan hesaptaki pulini mahsus iniklaş hareketi kanat yaydırılgan. Bu yıl kirgenli buyan bütün avtonom rayondaki halk sot mahkemeleri fuqravi karxanalarning hisobidagi pulni nesi qoldirish delosidan 19700 ni ijro qilib oxirlashtirib, ijro summasi 3 milliard 598 million yuanga yetgan. Ikkinchi, ijro qilishni rad qilish jinoyatiga zarba berish maxsus harakati cho'nqirlashtirilgan. Bu yıl kirgenden buyan 153 dilodaki icra kıldırılguçi teşebbüskarlık bilen ada kılışını tamamlagan ya ki icrada yarışıp kalgan. Cemi 41 milyon 420 min yandan artık pul cayda icra kılıngan. İgelin işçe yakınki yıllarda buyan Şincan torda mulazimet kılış tertipini alalaştırıp, emeli gevde supusini ilmi orlaştırıp, torda tez beceriş, tor sırtı da yakın aralıklı becerişini işe aşırgan. Tor sırtıda advokat, hükümet guvahlıkı, halık müressesi, kanun yardımı katarlık kesbi küşlerini toplap, bütün Abdudum rayındaki 13 mıngı yakın amevi kanun mulazimeti, emeli gevde supısı da yılığa otura hesap bilen 130 min adem kaydımdan artık ammanın kanunun meslehet soruşuğa cevap bergen. 20 mıngdan artık kanun yardımı ıltımasını kobul kılgan ve tesliklıgan. 47 mıngdan artık zidiyet macaranı hel kılgan. Mıngdan artık kanun hücretini vakaleten yezip bergen. Torda 12.348 Şincan Amevi Kanun Mulazimeti Kızık Liniyası ve 12.348 Şincan Kanun Tori Mulazimet İktidarını üzlüksüz mükemmelleştirip, bu yılda mıyan cemi 144.400 adem kıtım kanunun meslehet biriş mulazimeti bilen teminlep, amının 1083 parça söz kaldırışıga meslehet soruşuga cevap kaytırgan. Amevi kanun mulazimeti tedirci halda el rayığı yıkıllaşkan, halık turmuşunu kogdaydıgan kanunçılık arkalık kaliplerini illetiş kuruluşuga aylanıgan. Yığında Atınım Raylık Gönen Nazaretinin alakadar mesulü tanıştırıp bundak dedi. Şincan Gönen organları çoğunkur yoğuruluş, körünüşte emeli kolunuş, ıltımas taleplerini bir tutaş ilgileşini çördep sicil küçeydü. Birinci, supunun yoğuruluşu türkü bulunudu. Gönen mikro sakçı işleri Atınım Raylık'ın bir gevdeleşken supusuna toluk sığındırılıp, bir kaydımdılı tızımlaş, bütün torda bir tutaş beceriş işe aşırılıp, köp tereptin tızımga aldırış, tekrar dolduruş meselesi hakiki hal kılınıdı. İkinci, körünüşte emeli kolunuş kengaytılıdı. Şincan memuriyet mulazimeti, Şincan karhanı mulazimeti de Gönen mulazimet mehsus rayını berpa kılınıp, çoğun tipteki faaliyetlerge icazet beriş katarlık tertiple alalaştırılıp, tekimi köp, bir işini bir kaydımlılı beceriş yürüyüşlük mulazimeti yolga koyuludu. Üçüncü, ıltımas taleplerinin kırış eğizi birliki kel türlüdü. Türlük erz kılış, paş kılış yolları 12.345 kızık liniyesine teva kılınıp, karhanala amının ıltımas taleplerine vaxtıda inkas kaytırış, yep halkılık bir taraf kılışkı kapalı kılınıp, tekimi yukarı seviyelik Gönen memuri işlem mulazimeti arkalık bazarının hayati küçü urgutuludu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazimet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertirdi.
3: Tamak ne ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bolsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcanlık var temizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat.

0: Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam kartiyyəsi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde özünü bezekçilik şirketinin hemkarlaşkutsi deyip atı verip, pulunu elip bulup kuruluş kılmasa, hukukunu kanda koğdaş gerek degen dilo misalini sözlep birimiz. Bu yılın beşi de öy egesi yan ekes öyünü bezimekçi bulup, torda van ekes ilan kılgan bezeş uçurunu körgenlikin karşı tarafla alakalaşkan. Van ekes özünü malum bezekçilik layihalash çeklik şirketinin tür hemkarlaş kutisi, türünü udullaştırış ve pul eliş, rastçot kılışkı mesul boludgalıkını etkan. Yan ekes bununla işinip, yazma bizeş toktami imzalamagan ehvalda Van ekesinin talepi boyca savma kılıp çıkım kılış, nehpul çıkım kılış, bu şirketinin kanuni vekili ten ekesinin şahsi veyşiniga hesabat yötkeş katarlık köpkül usulla arkalık bizeşke aldın tölügen pul cem'i 36 min yen bulgan. Pulunu tapşurgan ekin bizeş kuruluşu uzun gıçı işlenmegen. Yan ekes köpketim sülügen bolsumu netilisiz bulgan. İki taraf maslahatlaşkandan bezeş kelişimini bekar kılışını karar kılgan. Van ekes bir parça karz hücreti yezip berip, muddetke bölüp 30 min yenni kaytırıp berişke vade bergen. Lekin keyin pekat üçüncü taraf vakaleten 10 min yenni kaytırgan. Kalgan 20 min yenni izcil kaynigi söyrep bermegen. Yan ekes mundaq dep qaragan. Men bilen malum bizekçilik layalaş çeklik şirketi otursa da kanunluk, küçüki igi bolgan bizeş toktami münasibeti şekillengen. Toktam bikar kılıngan iken bu şirketin kep kalgan bizeşke aldın tölügen pulunu kaytırıştak kanunu belgilengen mecbur itiba. Karzini billi üstüge ilişini şekillendirgen. Tenekis şirketin kanuni vekili. Emeli kontrol kılgıcısı buluş süpütü bilen bu karızda çatma tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Yan ekes bu yıl 6. ayda Van ekes, bezekçilik şirketi ve ten ekes üçeylen üstüden Ürümçi şehri Saybağ rayonluk halk sot mehkemesi deva kılıp Van ekes bilen bezekçilik şirketinin birlikte karız kaytırışını, ten ekesinin çatma cevapkarlıkını üstüge ilişini talep kılgan. Oğrusu da pikir almaştırılgan. Ezelden bezekçilik şirketi bilen yazma toktam imzalamagan. Şirketin oğrusu da pikir almaştırılgan. Ezelden bezekçilik şirketi bilen yazma toktam imzalamagan. Şirketin kanuni vekili ten ikisi bilen mu kesip oğrusu da paranlaşıp bakmagan. Van ikisi gerçi özünü şirketin hemkarlaş kutisi edip ağzaki etkan bolsumu, lekin baştın ahir hizmet ispatı, hukuk biriş havalı namesi katarlık özünün salahiyetini ispatlayırgan herkandak materyalini körsetmegen. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun 577. ve 579. maddelerdeki belgelemeye asasen toktamlaşkıcı bir taraf toktamdaki mecburiyetini ada kılmasa ya ki mecburiyetini ada kılışı bütünge uygun gelmese toktamlı davamlık ada kılışını üstüge eğiliş, toluklaş tedbiri kullanış ya ki ziyanlı töleş katarlık kılaplık cevapkarlıkını üstüge eğilişi gerek. Toktamlaşkıcı bir taraf pul karzını tölemese karşı taraf onun töleşini talep kılısı bulut. Sot mahkemesi mundaq dep qaradi. Gerçi bir kısım pul ten ekesinin şahsi veşin hisabatıga yetkelgen bolsumu, lekin hazırkı dalil ispatla bu hisabatın şirketin işiltişige tabe ikenligini ispatlap berilmeydi. Pulning şirketke kirganligini yoki şirketin ticaretige işiltilganligini ispatlap berilmeydi. Van ekesinin kesip üstüde kengişiş, pul iliş, karz hücreti yezip biriş katarlık bir katar kılmışlarını vazipi hareketi dep bekitişki bulmaydı. Görünüştüki vakaletçilik mu şekillenmeydi. Bizekçilik şirketi mu işten kin bu karzini itiraf kılmaydı. Sot mahkemesi ten ekesini yan ekeske 20 mingen bezeş pulunu kaytırıp biriş, hem de meblağ ilgiligen mezgildeki üsümünü töleş doğrusu da hüküm çıkarıp, yan ekisinin malum bezekçilik layihalash çeklik şirketi ve ten ekis üstüden kılgan barlık dava talepini red kıldı. Nurgun aile bezekçilikin maceraları, aldınki mezgillik soğudunun kayıplaşmağalıkının kelip çıkan bulup, iştinkin hukukunu koğdaş, delil ispat körüstüş tenlerki intan yukarı buludu. Dava baskıçıda delil ispat körüstüş kıyım buluştun saklanış üçün kelişim imzalıp pul töleştin burun tövendeki bir kançın noktını işka aşırgan tüzük. ağzaki pütüşüşünü rət qiliş. Qarşı tərəf ağzaki tonuşturgan tür direktori, həmkarlaşqışı tərəf salayitigə asallıqçı işinib kətməslik gerek. Bezəş kəsbini müayyənləşdürüşdə çoxum bezəş şirkətinin tamğısı besilgan yazma toxtam imzalab, quruluş qiliş dairisi, quruluş müddəti, mal pulu, pul qaytırış şərti, toxtamğı xilaflıq qiliş cavabkarlığını eniq yezish gerek. Aldı bilen şirketinin hesabatığı pul yetkeş gerek. Bezeşke aldın tölengen pul. Bezeş işinin ilgirleş süreti boyunca tölengen pul ne? İmkan kadar karhanı açkan hesabatı yetkep. Hesabat yetkeş hatirisi. Eskertiş uçurunu toluk saklaş gerek. Eğer karşı taraf şahsi veşin, şahsi banki hesabatı yetkeşini talep kılsa, çokum şirket çıkırıp bergen resmi hukuk biriş hücretini talep kılış gerek. Pul qaytırış rasçotada imza koyuş asası gavdisini eniq biliş gerek. Pul qaytırışını kengişip, qarz öjeti, rasçot talonu çıkırıp beriş. Eğer şirket üstüge alğan bezeş kəsbige tava bolsa, çokum şirket tamğa besip muayyelleştirişi gerek. Pekat şahsi imza koygan qarz öjeti bolsa, adette pekat imza koygan tabii şahsla bilalı çeklenidu. Bezekçilik şirketinin bevasıtı cevapkarlıkını sürüştürüşkü bulmaydı. Şahsi hesabat arkalık pul tapşırı verilişinin cevapkarlıkını sürüştürüş ünümünü yukarı mölçerilmezlik gerek. Mal mülükünü arlaştırı verilişini sebep kılıp, pay çıklanı çatma cevapkarlıkını üstüge alğızış üçün mükemmel maliye obırtı katarlık toluk delil ispatlığa ihtiyaçlık boludu. Adetki öy igilerinin delil ispat toplayışı intayın kıyın. Bir parça kılıplaşkan toxtam imzalaş, 10 qetim işten keyin hukukunu qoğdaşdın üstün durdu. Bir parça mükemmel dəlil ispat qaldırış, 100 cümlə ağzaki vədigi tən kelidi. Programının torda həm türtki buluş məxsus rayonu eçildi. Əgər sizninmi məsləhət soradığan qanun məsələriniz bolsa, Solutions abonəçilər terminalını düşürüb, programında həm türtki bulub söz qaldırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solutions abonəçilər terminalıda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga hamra programımızın mülazimət prinsipi.
2: Kanfuyan şirketinin 23 yıllık alkışlık məhsulatı Weichangang hem yemeklik hem doğru oranda kuvvetli oluqlaydıgan yaxşı məhsulat. Pinna, qaqila, xolinjanga, panisa qoşup pişirilgen. Pinna tərkibində keton mol. Qaqila bolsa təbii xuşbıraq material. Yuqarı quyuqlukta saplaştırış, doğruluk ösümlükünü içtiş, tümən temperaturda hücayrı divarını parçalaş qatarlıq texnikli arqılıq, ham əşya qatlamı qatlam saplaştırılıb, ozuqluq tərkibi saxlap qılınğan, təbiydi mötödül. Kün deysiniz, aşqazınızı yaxşılaydı. Aşqazınızı asırışınızdaki aldın talışınız bol alaydı. Kanfuyan şirketinin Fupinzi, Weichangang qatarlıq alqışlıq məhsulatları ba. Kanfuyan şirketi əsli məqsəti için durup, xeri dalanın sağlamlıq arzusunu düşünüp, her bir məhsulatını köngül koyup işləp çıxardı. Hoş xəbər. Aldın telefon kılgan 10 xeride Goşu, Lingji, Entang Rangusu, Diki Kalsidin birini seti basa birini soğat kılış alaydı itibarının bəhirman boludu. Konu xeride, yeni xeride başlap dükkanı kese mükafat veriludu. Məhsulat soraş kızıq liniya telefonu 400-666-1185. Kanfuyan şirketinin 23 yıllık alkışlık məhsulatı Weichangang hem yemeklik hem doğru oranda kuvvetli oluqlaydıgan yaxşı məhsulat. Pinna, qaqila, xolinjanga, panisa qoşup işlengen. Pinna tərkibində keton mol. Haqila bolsa təbii xuşbıraq material. Yuqarı quyuqlukta saplaştırış, doğruluk ösümlükünü içtiş, tümən temperaturda hücayrı divarını parçalaş qatarlıq texnikli arqılıq, ham əşya qatlamı qatlam saplaştırılıb, ozuqluq tərkibi saxlap qılınğan, təbiydi mötödül. Kün deysiniz, aşqazınızı yaxşılaydı. Aşqazınızı asırışınızdaki aldın talışınız bol alaydı. Kanfuyan şirketinin Fupinzi, Weichangang qatarlıq alqışlıq məhsulatları ba. Kanfuyan şirketi əsli məqsədi için durup, xeri dalanın sağlamlıq arzusunu düşünüp, her bir məhsulatını köngül koyup işləp çıxardı. Hoş xəbər. Aldın telefon kılgan 10 xeride Goşu, Lingji, Entang Rangusu, Diki Kalsidin birini seti basa birini soğat kılış alaydı itibarının bəhirman boludu. Konu xeride, yeni xeride başlap dükkanı kese mükafat veriludu. Məhsulat soraş kızıq liniya telefonu 400-666-1185. Kanfuyan şirketinin 23 yıllık alkışlık məhsulatı Weichangang hem yemeklik hem doğru oranda kuvvetli oluqlaydıgan yaxşı məhsulat. Pinna, qaqila, xolinjanga, panisa qoşup işlengen. Pinna tərkibində keton mol. Qaqila bolsa təbii xuşbıraq material. Yuqarı quyuqlukta saplaştırış, doğruluk ösümlükünü içtiş, tümen temperaturda hücayrı divarını parçalaş katarlıq teknikli arkalıq ham eşya katlamı katlam saplaştırılıp ozuqlıq tərkibi saxlap kılınğan. Tabidi mötödül. Kün deysiniz aşkazınızı yaxşılaydı. Aşkazınızı asırçınızdaki aldın talışınız bol alaydı. Konfuyan şirketinin Fulpinzi, Veychangan katarlıq alqısıq məhsulatları ba. Konfuyan şirketi əsli məqsəti için durup, xeridalanın sağlamlıq arzusunu düşünüp, her bir məhsulatını köngül koyup işləp çıxardı. Hoş xəbər, aldın telefon kılgan 10 xerida, Goşu, Lingji, Entang Rangusu, Diki Kalsidin birini setivasa birini soğat kılış alaydı itibarının bəhrəman boludu. Konu xerida, yeni xerida başlap dükkanı kese mükafat verildi. Məhsulat soraş kızıq liniya telefonu 400-666-1185.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurgun pulğu yaraydıqan Xalqıra Çoğun Bazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının faaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqş üydə tərligidək çiniqsünüz. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bə. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıb işitələyisiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16.
4: Bir xeyri şiarmu köpulğu yaraydıqan Ürümçi Longchang Kut Sirki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısırki otdır hal egiz qabətli binalarda əmmə ailinin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmə adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: bo'yicha Koralda o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 30 Selsiya gradusgacha. Oqsuda 30 hal yomg'ir yig'ib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 14 dan 22 Selsiya gradusgacha. Otishda o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 13 dan 25 Selsiya gradusgacha. Qashqarda o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 14 dan 25 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq bulup, keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 16-27 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 14-23 Selsiya gradusgacha boludu. 3 bal şamal çıxıdı.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha iş görüş, qanunsizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Qanun Sizge Həmrah Programması bu canlı çişbədiq. Texmi köp məzmullani, Sılı Şıting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlıqınınla rəhmət.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Kız tüyünü yani yerinin münbetlikini aşırıp, toprak şeraitini yakışılaydı. Bu, küzgü buğdayının kiyinki üstüge paydalık bulup, aşıklı ziraiti bilen ıksadi ziraatlarının maz terakki kıldırışını işe aşırıp, çeklik terilgu yerdin koş ünü mazlılık kılıp, dihkalarının kırmını sıcıl aşırışka hakiki türkü boldu. Potay kentinin kadri Abdülhabir Ali Mundak dedi. Ahallarının özgeci terikçılıkını ravajlandırışkı zor küç bilen itekledik. Hazır maaş çiçekler meyveleşinin baş kuruş, perviş kılıçının aç kuşluğun bas kuşağı kirdi. Biz etsiz perviş bilimlerini sizil umumlaştırıp, dehkalarının terikçılıktaki kıyır meselelerini hal kılıçığa vaxtı diyardan berip, 10 aydaki usul yığıç mezgilede maaşın mokum usul ilişini kol keltürüp, kent kadrlarının kırmını aşırış yollarını kinaytımız.

0: yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşamatlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle bu. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitəleksiz. Paydanış nisbiti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilikten'in yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsiriki Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq mədlaqsinli bərpa kılıngan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinqa Tianshan birinci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabət binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kerek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb ala ili.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamak istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısrap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga qanchalik vaqt ketidu?
3: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
4: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
6: Nim yiyiniz be? Haras, balılağı nim ağaç geldiniz.
4: Nim etsiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı göster ya. Balla yakıştı.
5: Dikkat kıl!
4: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
5: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
7: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Emdi kalıs beyiş mahirleri sahibimiz bu içe Olcu Nayis'teki dağlık emgek muazmet vasıtçısı Gülmire Aziz'in yurttaşlarının kırmını aşırıp beyişe yardan bergelik doğrusudaki hikayeni sözle birimiz.
2: Baş gözdeki seherde ili deryası vadisidiki sus toman tehi tarqalmagan bolsa mı? Olcu Nayis'in turpanın yüzü yesisidiki özgüce meyve köktat östürüş bahtısı kaynam taşkallık çümgen idi. Gülmire Aziz etiz başlarda toxtumayı meñip jaranlıq avazda bir tarapdan işlemçilerinin sanını sanap bir tarapdan köktat üzüş pärviş qilish xizmetini inçiki işlep her qaysı halkalarını muvaffaq orunlaştırışını tapıladı.
1: 38 yaşlı Gülmire Şucay'da hemme adam bilidigan emgek mulazimet vasitçisi. Bu kesbilen şugullangan 6 yıldın buyan o Şucay'nın özgeç teyirikçilik kesbide adem işiltiş porsitini çıngıtıp yezigilik ticaret asası gevdisi bilen dihkallarını teşebbüskarlık bilen odullaştırıp işçi işiltiş işlemçilik kiliş köyürki berpa kıldı.
2: Hazırgıca o 3160 adem kıytım kent ahalısının öz cayda işleşige törtge bulup yurttaşlarının kremini 2 milyon 90 man yuan aşırışıga yardım berip emeli işleş arkalık kent ahalılarını işik aldı da beyiş yolu etişge yetekledi.
1: 2020 yılı Gülmire Turpan 107'sinin Turpan 100'i kentteki yatlık buldu. Aile kirmi en enebi tiyerikçilik ve işlemçilik kılışkı tayınlığan bulup turmuşu ançı bayi yaşat emezsiydi. İşcan Gülmire hazır kalatını bozup taşlap, öğüden çıkıp öz tirişçalıkı tayınıp aile ehvalını özgertişke bel bağladı.
2: 2021 yılı 4. ayda Gülmire porsetini kütüb aldı. Şu caydaki bir Tianyecü östürüş karxanası əti yazlıq teyirilğoğa az qalğanda nurğun pəsil xarakterlik işlemçilərgə ciddi ehtiyaçlıq buldu. Amma onlar işçi qobul qılalmay əti yazlıq teyirilğunun sürətigə iğir dəxliyyət gözdi.
1: Bu uçurdun xəbər tapqandıyın ki, Gülmire təşəbbüskarlıq bilən karxan bilən odullaşdırıb, adam işletiş ölçümü, iş oran ehtiyacı və iş həqqi razıçot qılış çağrısını inikledi. Arkadan kentki kayıtıp kent külemde teşvik kılıp seferber kıldı. 6 yıl setiş hizmet kılgan Gülmire kaltıs alaklaşış, maslaştırış iktidarı tayınıp, muhabkiyetlik alda 130'un artık kent ahalısını iş oranını yığıp, karxanın et yazdık teyirilgoğu adem işletiş kıyın buluş meselesini vaxtıda el kıldı.
2: Gülmire'nin tuncu qeytim sınaq kılıp muhabkiyet kazanışı, onun emgek mulazimetini, yakşı işleş iradısını teximu çıngıttı. İgilik tikleşinin dəsləbki məzgildi o pəqət addi əmgək mülazımətini maslaşdırıb, karxanlarga işçi qobul qılıb, kənd ahalılərgə iş deyib berib, aradın vasitçilik haqqı aldı. Lekin o nahayti tezla yezi əmgək küştürü bilən təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırışda nurğun tosalğularının barlıqını. Xizmətini inçikə puxta işlimizsə, kənd ahalılarının kirmini muqim aşırışqa uzak ünümlük türtkü bolğılı bolmaydıqallıqını eskaldı.
1: Emgek mulazmeti bilen təminleş, ihtiyaç tozuğunu buzup taşlaş üçün Gülmire yurtunun etrafıdaki teyirikçilik bazıları yezigilik kəsbi kooperatiflerine ayınıp çıkıp, adam işletiş vaxtı, iş oranı təlipi, iş haqqı təminat qatarlı uçurlarının bir-birlə prətki turğuzup tizimlap, tarqaq adam işletiş ihtiyacını rətləb dəbtər tüzdi. Şunu bilen bile o her kaysi kent gruplarına çoğunkur çöküp ziyaret kılıp, kent ahalarının işleş arzusu, emgek mahareti ve boş vakitlerini ilgilep, herket haltıda yığınıp durduğun kent derecilik emgek güçleri tizimlikine durguzup, kentki bikar durduğun emgek güçlerinin ehvalını inip ilgiledi. Uçur toğra iş oranı köpeğe geçke, onu izdep gelip işleydiğen yurttaşlarımı bargan seri köpeydi.
2: İnçke puxta mulazimetege tayinip, 2024 yılı Gülmire il oblastı boyunca danlıq emgek mulazimet vasitçisi bulup bağlandı. Gülmire'nin yardımıda 3 balısını öz yalğız bakıdıgan, turmuşta qiynilip kalgan bu Ayşe Abdurşit'nin bugünkü künde kirimi muqim boldı. Bu Ayşe mundaq dedi. Gülmire donuşturgan hizmette azaldın şaqqını nesi kaldırmaydı. Biz qiyinchilikka yo'liqqanda u doim vaqtida yordam qiladi. Butun kentdikilar uningga ishinadi. Gulmira mundaq dedi. Ilgari kentdiki ayollarning ko'pincisi qozon beshidan neri ketalmaydi. Sirtqa nihoyatda oz chiqib ishlaydi. Hozir 1 yil 4 faslning hammasida qiladigan ishi bor. Topadigan puli bor bo'ldi. O maslashtirgan ishlamchilarning ko'pincisi ayollar bo'lib, ishik oldidagi ish otsinglarni ham oilasining holidan xabar elish ham pul tepish imkoniyatiga ega qildi. Otsinglar borgan sari xotirjam bo'ldi.
1: Hozir Gulmira o'zining emgak mulozimat shirkatini qurib, 80 nechi kishilik muqim emgak mulozimat atir tashkilladi. Dehqonchilikning oldirish mezgilida u yaxshi nomi va mo'l boyligiga tayinib, har vaqt 150 dan 200 gacha ishlamchini yeziklik korxonalarga yetkazib berib, korxonalarning ishchi ishiltish qiyinchiligini hal qildi. Uning turkisida atrofdagi kent aholisi kirimi bir xil bo'lish ahvolidan qutulib, yaqin atrofda ish o'rinlashdi va kirimni muqim oshirdi.
2: Bugungi kundagi Gulmira yangi uy selib turmushini yaxshiladi. O, başqalarını muvaffaqiyyətke erişdiriş bilən billə özümü özüb getildi. Kəlgüsi toğırsı da toxtalğanda o tolıb taşqan arzu bilən ondaq dedi. Mən əmgək mülazimiti vasitçilik xizmətimni davamlıq yaxşı işləb, yurttaşlarını teximi köp işləş pürsti bilən təmilləb, köpçilik bilən billə kirimimni aşırıb beyib, küllürümüzni barğansır yaxşılaymın.

Yakında yez ilgili yez ministerliği memleket bu için yez ilgili mesulatları işlep çıkarılan cay bazırı sistemiz terakiyatının 15. 5 yıllık yirik planını besip tarkattı. Bunun da süni ekli iktidar koşulgan yez ilgili mesulatları obrotuda kolmuş meydan berpaklış oturup koyuldu. Şaraiti bar yez ilgili mesulatları işlep çıkarılan caydaki top setiş bazarlarını rakamlaştırıp derecesine öz türüşük ilham verilip öz aldığı bilimlilik hukuku ige yez ilgili mesulatları obrot çoğun endisi ve emibap yumuşak materyal kuralları tetkik kılıp içilip umumlaştırılgan bulup ülke ministerlik yez ilgili mesulatları işlep çıkarılan caydaki top tarkıtış bazarı ticaret kılış baş kuruş ekli iktidarlık gevdesini ortak kuruş türkü bulup bir türküm yez ilgili mesulatları rakamlaşken temillaş zincirini berpa kılıp yez ilgili mesulatları obrotunun rakamlaşken ekli iktidarlaşkan terakiyat endisi şekillendirildi. Yakında Aptim Rayı'nın kelkündü müdafiyenin iş kurgakçılıkı takabül turuş ve yezi ilgilikide soğuruşlu çıltılgan soğuk kapalı atıklı iş ehval toğuruşluki siyasetten haberlendiriş yığında mundak değildi. Bu yıl naçar havarayı köp körülüş kelkün kurgakçılık hep hatır gireliş katınıp gelişte keskin sınak aldı da Şincan'ın suçluk sistemisi aldın tayarlık kılış delcayda orlaştırış çın turdu. Hazır kadar kelkün ehvali, khaterlik ehvallarının hemisi muvaffak bir taraf kılındı. Su bir khaterliki vaziyeti umumi cettin kontrol kılgılı bulunduğun aletti bulup, cemi 44 milyar 660 milyon kubmetr su bilen temillenip, etizlerini su kuruş, derya köylerinin ekologiyasını eslik keltiriş mukum tertiplik elip verildi. Bu yıl Şincan'ın temperaturası adetten taşkırı yukarı öl yığın körnerlik az tağlık rayolarda yığılıp kalan kar umumi cihettin azrak bulup meteorologiyelik kurgakçılık sicil terakki kılıçtak alaylık körüldü. Kelkün mezgili kirgendin bu yan, bütün Şincan'daki 28 derya yıkında cemi 82 kıytım kelkündün aldın signal verildi. Köp kısım caylarda kar yağmur yığıp kıyan körüldü. Şunun bilen bile, 7 ayının otırlarından bu yan 30%'ın artıqına yeşerde eğir derecede meteorologiyelik kurgakçılık görülüp, 23 nahiye şehirde kurgakçılıkla takabül turuş bu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
3: Adaş, yani qancılıq bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı, xotan. Nim oldu?
5: Nim yiginiz bə? Hər az, balılağı nim ağaç kəldiniz?
3: Həh, niməsiniz bolu yurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, həh? Vallahi yaxşı, dikkat qız! Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.
0: Hörmətli radioçular, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin Münbət Tuproq proqramısı boyu canlı tutuş bərdik. Anlığınızğa rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 5. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Gülbekrem Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüendikçe. Xi Jinping Merkezi Radyo Televiziya Baş Stansiyasının Kiçik Kanay Programmasi Anlış Başlığalıqının 70 yıllıqını təbrihiydi əvətdib təbrihləb, dəvr tərəqiyatının tumurunu çın tutub, ösmürlər balılarının mədəniyyət tüpırqını çoğqur ağdırıb, əxlaqi, əxli, cismani, güzəllik, əmgə qatarlıq cəhətlərdə ətraplıq yetilgən sosializm qurğuçları və izbasarlarını yetiştiriş üçün Tiğimi zor tök buquş kerek dep ta'kidladi. Xi Jinping 8-nji navbatlik Jungo Rossiya energiya sodi munbiriga tabrik xiti avatdi. Lichang tuzish kirgizilgandan keyingi elektr energiya bexatarlik hodisalarini jiddiy bartaraf qilish va tashrif bartaraf qilish nizomini e'lon qilish haqida Guoyuan buyruqi imzoladi. Din Shuishang 11-nji navbatlik Sharq iqtisod munbiri umumiy yig'iniga qatnashdi hamda so'z qildi. Lishi Guijoda tekshirib tadqiq qildi. Rossiya o'tgan bir haftada Ukrainaning 6000 dan ortiq uchqutsiz aeroplanini etib tushirdiq dedi. Ukraina davlat xavfsizligi idorasi hujumga uchirdi dedi. Endi diqqatinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik haberle tori. İspanya devlet gezisi tori Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen. İkinci nöbetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıkısıge yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı musabıka Jungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qetimki Maşin Adem Olimpik Tenerket Musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşin Adem kəsbinin texnik körgəzmisidin əmili qolunış baskıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşin Adem 100 metrlik musabıq yoluda uçqandak yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrepla ornudun turuş. İnsanla bilen birlikte müzik çilip, tennis top musabıqsigi katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslerini öz aldığı periklendirip, hem de retlik yigiş. Yük taklağını epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşin Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca Tunci Adem Sıman Maşin Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa, Dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıqsi, hem Maşin Adem'ni sınak kılış meydani, hem Maşin Adem kəsbinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınkı növeltik bilen seliş durganda bu yıllık tenerket musabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukur boldi. Tordaşla, insaniyet dünya rekordi yetişmeyvatıdu dep baha bədi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Qırğızistan paytaxtı Beşkekdə Cungu amilini həmili yerdə uçıratqılı buludu. Mişöbin şəhərdisiriki dükkanlarda uçırat turğan yaşla mərvayit ətkən çiyini tetip baxmaqda. Koçılarda Cungu'nun danlıq markalıq tokluq taksiyeleri və amivi aptobosları mokadak ütüşüb duratdı. Yerasti soda sarayının yayımı ornığa xənzucu dərslikler tızılgan bulup, yaşlar pat-pat toxtab körüb baqatdı. Yerli kişiler xənzu tılı da yaxşımısız, rəhmət, xeyri xoş digendek sözlerini barğan siri ravan diyaleydiğen bulup getdi. Ablaysov'nun biyadi taksi heydavatqınığa işkili boldi. O mundaqtıdi. Cungo'nun yeni energiyelik optimobilleri muhit asraydı. Yukur önümlük, bahası mı muhabbaq? Yerli kişiler Cungo'nun məxsusatlarını nait itirap qılıdı. Cungo'nun tokluq optimobili hazır yukur derecelik məxsulatqa aylandı. Şunun bilen bir vaqtta Cungo'da yasalgan tokluq amivi optibuslar barğan sir köpəydi. Bir amivi optibus çöpri muhbirga Cungo'nun tokluq amivi optibusini haydash addi, olturuş rahat, yolucularının inkası nait yaxşi dedi. Şu jaydiki soda saraylarga kirsiniz, əxli yan telefondan ail elektr saymanlargaca Cungo tavarlarının mal cazırga lıq tızılganlıqını. Cungo'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allıqacan tunuş bulup ketkeligini görürsüz. Cungo aşkanları da mihmanlarının ayıq üzülmeydi. Şincan'ın toxu korumisi yerli kişiler yaxşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mişöbin şehirdisiriki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşca, Cungo'nun mervayit etken çiyi bilen her xil meyve çiyi en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidiğen xeridarlar köpüşken. Cungo'nun elektronluk soğudusu mu yerli kişilerinin mal setövliş adetini özgertti batıdı. Xanzu tili ügünü vatkan Karni Say daim torda Cungo'nun mal setövli subsidin mal setövü alıdı. Her xil uşaq çüşek okuş kurallarının setövlişini yaxşı gördü. Şunun okşaşla Xanzu tili ügünü vatkan Şöpey mundaqtıdı. Kırgızistan bilen Cungo'nun arlıqı yirak emez. Malını işke aptadılı tapçırıp ağılı buludu. Bazı kımmet emez. Süptümü yaxşı. Şuna nurgun yerli kişiler Cungo'nun elektronluk soğudu subsidi

Kadirlik dostlar, Allah vatkın Allah, sənət səhnisi programısı. Programımızda millet halkının nadir naqsı, muzikler uzun onları buluva tutu. Hem de Kazakçı naqsıların Cungu Arzusi namlıq naqsını köyün aramalı ağıt sonumuz.

Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir geri şehir Nurgun pulu yaraydıgan Halkıra Çoğun Bazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şaşamatlik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütü olsanız bulunur. Tianşan'daki katlı cemetmen haşamatlik turmuşların behraman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetrelik kıçı bulgan Tavkula'da 5. evlat öyle bağ. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Lomchen Kutsiriki Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianşan 1. numarlıq turalgısıriki otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde tərkibide fütor köp olgan çayı içinin salametlik qan spirt mengin zəximlendirudu. Amma karamaqqa sağlam göründüğün bir xil hərkət spirt mengin zəximlendirudu. Amma karamaqqa sağlam göründüğün bir xil hərkət çoğun menge nervilirga özlüksiz ziyan yetküzüşi, hatta devanlikni iğirlaştırıp içişi mümkün. Bu dəl çay içiş. Bu yerde değil vatkani elbette biz adette içtiğin adetteki çay emez. Belki işkıl alahide çay. Onun hatırı del muşu türdeki çay terkibideki ziyade köp olan alahide madde fütordun geliydi. Birinci, yukarı fütoru bilen uçuraşkanda mengege hem süngekke ziyan yetküzüşü mümkün. Bunundan ilgiri hayvanat tecrübesinden baykalışça uzak müddet yukarı fütor bilen uçuruşuş. Sakan quru tenidagi nevronlarni zaxamlantirish, asta tutish qobiliyatini chekindirib yetadi ekan. Tarqalishchan kasalliklar ilmiy shuni isbotladiki, yuqori fitor bilan uchrashish bilan bolalarning belish kamtikligi zich munosabatlik ekan. Fitorlar yana avlod otlab nervini zaharlab zaxamlantirishni keltirib chiqarish mumkin ekan. Buningdan boshqa ziyade köp miqdardaki fitor adam bedenige kirip, çiş, süngeklerge çöküp qelişi mümkinken. Meselən, fitor dağlıq çiş, yani çiş emal maddesi da bor rəng

Hürmetlik radio anlıqıcıla, Şinjan radio televiziya istansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı arqılıq, naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte hazırlanış maqsıda mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylerden huzurunlağı sunumuz, mən Riya Sati Hamida Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlağı sunuduğunumuz Balıxan namlıq naqşa, yaqtırmanlıq aysılar.

0: Yan sahipimizde Turpan'nın rakamlık akli iktidarlık üzümçilik kesbi çoğun mengisinin torda sınak terkiste yürüşleştirilgeliliki doğrusu toktulumuz. Yarkın isim sahipimizde ammevi menpaat paaliyetini kızgın söyledigan Hı Su Ping bilen tonuşumuz. Programımız yana Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılı Şadin abonçılar terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirik programlarını anlayalı buludu.
1: Şinjan'daki yığılıkla
0: Yakında Cungo'daki yakışı kişiler tizimlikini ilan kılış murasimi Gansu ölkesinin Pingliang şehirde ötküzüldü. Bu aliyette 2026 yıllık 2. Türküm'deki Cungo'daki yakışı kişiler tizimliki ilan kılındı. Şinjan'dan Bengtuan'ı öz işçiga olgan halda 8 kişi tizimliki kirdi. Bunun işçi de Aysacan Nisamidin, Tianyi, Malingling, Başkalarına yardım berişini hoşallık dep belirgan yakşı kişiler tizimlige kirgizildi. He Jiaolong, Dilnur Tursunjan, Hao Xiangli, Li Chuangyi, Tang Peike kesipni qadirlep özini beğişlaydigan yakşı kişiler tizimlige kirgizildi.

Yakında 33. növətlik Cungo televiziya Altın Bürküt mükafatının namzatlıqqa körsətiş tizimliki elan kılındı. Mening altıyım bırakla televiziya tiyatri əsri, televiziya tiyatri senariyesi, televiziya tiyatri rejissori, ayal baş rolcudan ibaret tötürlük yadroluk namzatlıqqa körsətildi. Cungo televiziya tiyatrdaki 3 joň mukapatning biri bolup süpti bilen Altın Bürküt mukapatining riqabeti azaldan keskin bolup, bu televiziya tiyatrining tört türlük muhim nomzodlikka ko'rsatilish qimmati nihoyatda yuqori. 2024-nji ýyly Mening Altym nomli televiziya tiyatry qo'yilgandan keyin Dowben baha nomeri bir mahal 8.9 nomerga yetib, shu yili davlatimizda ishlangan televiziya tiyatrlari ichida muqim birinchi o'rinda turdi. Shundaqla bir televiziya tiyatri bir shaharni jonlantirishdek alohida darajalik tarqitilishi bilan Altayning sayohat qizg'inligida tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi. Gana televiziya tiyatri bayramining asosiy musobaqa bo'ligiga kirishdan Altın Bürküt mukofotiga erishib, ko'p turda nomzodlikka ko'rsatilishgacha bu televiziya tiyatri an'anaviy kino televiziya asarlariga o'xshamaydigan bir yo'l ochdi. Uning da nasrga o'xshash kamera tili. Illiq İnçke bayan ritmi arqılıq güzel Şinjan və oddiy kişilərinin turmuşidiki qaynam taşqınlıq təbii halda körürmələrinin qalbigi sındırıldı.

0: Бір қеріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл отырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйчай чәкшеркінің ең өйін алдың сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerfi. Bir herişer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşamatlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüde azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş öyde terligide çiniksiniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik çıbı olgan təvkulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukur. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançılık vaqt ketidi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetli kadiye anlıkçılar. Abdonum rayonluk 15. növetlik tenerket musabıqsi ve 11. növetlik milletler en-enevi tenerket musabıqsının yepiliş murasimi 9. ayının 6. günü saat 11'de Qashqar Tenterbiye Merkezi'de ötküz oludu. Vakti gelgende Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Solusitin Abunçılar Terminali, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Doğuyin, Köyşo ve Sinsupsi, Tenterbiye Sağlamlık Kanalı'nın Doğuyin Numeri ve Sinsupsi'da maskademde bevastı görüstülüdü. Vaktada görüşünlerini karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 6 kW 単身醤。
1: Hürmetlik Radyo anlıkçılı, bu sahibimizde Turpan'nın rakamlık, akli iktidarlık, üzümçilik kespi çoğun menisinin torda sınak tarihçisinde yürüştürülgenliği toğrısıdır doktorumuz. Yakında Tuncu Növetlik, Turpan rakamlık, akli iktidarlık, üzümçilik kespinin yukarı süpetlik terakkiyat yığını ve 32. Növetlik İpek Yolu Turpan Üzüm Bayramı'nın başlanış murasimi Nek Meydanı da Turpan rakamlık, akli iktidarlık, üzümçilik kesbi çoğu mengisi resmi ilan kılındı. Hem torda sınak tarihçisinde yürüştürülüp, Turpan şehrinin üzümçilik kesbi şunun bilen rakamlaşken, akli iktidarlaşkan tarakkiyatının yeni musabısını başladı. Bu kesbinin çoğu mengisi setiş, pişiklaş, işlep çıkırış, tetkikat, yuğurıştın ibaret 5 çoğun ölçemini çöğürdep, rakamlaşken sistemi berpa kılıp, üzüm östürüştün setişkici bolgan bütün zencirlik sallık malumat ve delcayda mulazimetini tutaştırdıgan bolup, bu hem kesip terakkiyatını bir tutaş pilallaydıgan rakamlik aydaş bölümcisi. Karhana ticaretige mulazimet kılıdıgan sallık malumat meslihetçisi. Şundakla, dehkan ailelerinin kirmini aşırışını qoğdaydıgan rakamlik başkuruğuçi hesaplanıdı. Bazar təminat soda terminalı da supa bütün memlekettiki erkaysi çoğun meyve top setiş bazarlarının soda sallık məlumatlarını her vaqt qubul qılıp baha yüzlinişi, bazarı içtik məhsulat türleri ve bazar yaqtırdıgan məhsulatlarını hareket aldıdı da təhlil qılış arqılıq xeyridar mənbəsini dəlcayda maslaştırıp, meyve seti veliş bahasını muqimlaştırıp, turpan üzüm məhsulatlarının memleket içi ve sırtıda setilişiğe küç qoşup, əla sifətlik meyvelerini teğim yaxşı paydağa eriştirdi. Supının pişiklaş alqısı da bütün şehirdeki quruq üzüm, üzüm harqi, üzüm yopırmıqi, üzüm şeyhi qatarlıq pişiklaş türlerini kaplıgan 130'dan artıq üzüm pişiklaş karxanısının uçur arxıbını turğuzuş tamamlanğan. Supa, östürüş ve pişiklaştiki sallıq məlumat tosqını ravallaştırıp, hesaplaş usulu arqılıq etiz xam əşya təminatı bilen karxananın işləp çıxırış iqtidarını yuqri ünümlük maslaştırışını işqaşırdı. Bunun içinde üzüm yopırmıqı kəsbi kirimni aşırıştaki yeni musabıqı yoluğa aylınıp, yakınki 5 yılda məhsulat mehtari, ünümi koş eşip, ammının kirimini aşırış yolu yanımı kena itildi. Terikçilik bölgede bütün şehirdeki 630 000 mu üzümlük karta rakamlaştırıp başkuruş yolu koyulup, 550 ülüş üzümünün əla süpetlik uruk plazması baylıqı toplanıp, baran şekilde özgertiş. Sortini yakşılaş katarlıq birkaç yıldın boyanqı süpetini östürüp, ünümlü aşırış sallıq məlumatları cemlendi. Üzüm işlep çıkırışta təcrübəgi tayiniş, havarayıqı qaraştak ən-ənivi əndizi bilən qoşuluşuqa törtkü bulup, sallıq məlumat pən texnikisiqi tayinib, inçikiləşdürülgən östürüşkü yüzləndi. Pən texnikida yenilik yartış bölükidə, şu çayının üzümçilik kəsbi pən texnikisida yenilik yartış baylıqı biriktürülüb, pən tətqiqat aparatları, kəsbi ixtisaslıqlar, əməli qolundığan texnika birləşdirilgən mulazimət sistemisi bərpa qılındı. Əqli iqtidarlıq sığırış, oğutlaşını birgəvdələşdiriş, havarayıdın aldın signal veriş sistemisi həm türtkü buluş, üzüş maşına ademi, ademsiz uçqu, maşına it qatarlıq, əqli iqtidarlıq cəbduqlar udullaşdırılıb, rəqəmləşkən vasıta arqılıq, tənərxini tövəllətib, ünümünü aşırışqa küç qoşulub, kəsiblərinin yenilinişiqa texnika hərəkətləndirgüç küçü qoşuldu. Gezi iqilik bilən sayahətinin yuğurma bölükədə, üzümçilik kəsbinin aşırma qımmeti çoğunqır qezilib, gezi iqiliki mədəniyyət, soda, sanayət, sayahət qatarlıq baylıqlar beriktirilib, üzüm üzüşünü es qiliş, araq qorqlarda tetib görüş, tətqiqat ögünüş, Səylı qılış qatarlıq esil liniyalar pilallanıp, östürüş, pişiklaş, mədəniyyət, sayahat, tor ve tor sırtıdaki soda çoğunkur birleştirilip, bütün kesip zancırının kımmet zancırı uzartıldı. Supunun torgu çıkırılışı, rakamlık əqli iktidarının torpan üzümçilik kesbigen küç koşuşudaki yeni başlanış noktası bulup kalıdı. Torpan yana sistemi iktidarını sicil yenilip, mükemmelleştirip, kesbi çoğun menini kuruştun paydalanış, canlandırış, küçeytişke, özgertişke, törtkü bulup, kesip çoğun menisi, kelgüsü bağı kuruluşunu umum yüzlük ilgirisirip, rakamlık pen tekniki arkalık torpan üzümçilik kesbinin yok.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp, randar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşı alımız, men riyasetçi Ahmetcan Adıgerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneçiler terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak mezbulla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi, Kespi Cemiyetlerinin göç mehsulatları saha talepçalıkı ehtinamesini ilan kılışıgı yetekçilik kıldı. Kanun çıllaşkan ticaret soğudu muhitini sicil alalaştırıp, Şincan Bazarının hayati küçünü urgutuş siyasetinin haberlendiriş yığını içildi digen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde özünü bezekçilik şirketinin emkarlaş kutsi edip atı verip, pulunu elip bulup kuruluş kılmasa, hukukunu kanda koğdaş gerek diyen Dilo misalini sözlep birimiz. Amı üçün emeli işgilip biri sahipimizde karız öcüti yitip kesse, hukukunu kanda koğdaş gerek. Teptiş mehkemesi bilen sot mehkemesi birleşip hareketlenip, işlemçinin 75 bin yönlü kaytırı verişiği yardım verdi degen mezmun diktinladı bulundu. Emde diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunlurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.

0: Yakında 2026 yıllık Cungu Göç Mesulatları Kespinin Yukarı Süpetlik Terakat Yığını Eçildi. Devlet Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi Cungu Göç Türleri Cemiyeti bilen Yerlik Göç Türleri Cemiyeti'ni birlikte Göç Mesulatları Saha Talapçalıkı Ehtinamesini ortak tüzüş hem ilan kılışıgı yetekçilik kıldı. Zhongliang, Xinshiwang Katarlık 150'den artık göç mesulatları işlep çıkırış, ticaret karhanesi aktif avaz koşup, nakt meydanda vədi bədi. Talepçalık əhdnamesi asaslıqı 8 cəhətdəki məzmunu öz içgə alıdı. Birinci, asasi gəvdilik məsuliyyət əməliləşdirilib, karhanının asaslıq məsuli, yeməklik bixətərliki başnazar etsi, yeməklik bixətərliki xadımıdın ibarət 3 xil kişi çın tutulub, gündülük başquruş tezgilləş, həbtəlik rədki turğuzub təkşürüş, aylıq orulaşdırışdın ibarət 3 iş yaxşı işlenib, gündülük yeməklik bixətərlikini təkşürüş xatırsi, həbtəlik yeməklik bixətərlikini rədki turğuzub təkşürüş tüzəş doklatdi. Her aylık yemeklik bihaterlikini orulaştırış yığınının mühim hatırısının ibaret 3 tizimlik depteri yakşı hatırlanıp, hep hater yoşurun hep del caydı perklendirilip tezgelinidu. İkinciden, alaka toru bilen AI nazarat kılıç başkuruşunu birleştiriş zor güç bilen umumlaştırılıp, nazarat kılıç başkuruş tarmaklarının uçurlaştırış süpüsünü paal udullaştırışı ilham verilip, nazarat kılıç başkuruşunun süpüdü ve ünümü östürüldü. Üçüncü, ham eşya başkuruş çıngıtılıp, göç ham eşyasını kontrol kılgılı, sürüştürgülü buluşu kapalat kılınıp, kiliş menbesi inik bulmağan, tekşürüş karantin kılıçtın ötmegen ya ki, tekşürüş karantin kılıçta layakasız bulgan, vakti ötgen, etkesçilik kılıngan ham göç eşyalarını siteveliş, şitiş kat'i tosuludu. Törtüncü, İşlep çıkırış karesigi katık rayı kılınıp, kanun boyunca yemeklik işlep çıkırış icazeti elinip, işlep çıkırış ticaret ceryanını başkuruş tezgilleş küçeytilip, göç mesulatlarıdaki menbah karakterlik terkiplerde saxtılık kılış katarlık başkın nerslerini arlaştırıp etiş, saxtılarını arlaştırıp etiş. Naçırını yakış kılıp körüstüş katarlık kanunun hılap kılmışla kat'i tosuludu. Beşinci, kanunluk, belgelemege uygun halde koşuş, yemeklik huruçini zörür bulmasa koşmazlıkta çıntırılıp, göç mesulatları işlep çıkırışta çıkkını aşırı yetiş, birini kılmazlık kat'i tosuludu. Altıncı, marki belgesi kalıplaştırılıp, mesulat marki belgesinin mükemmel, hakiki, doğru buluşuğu kapalı kılınıp, istimalçıların ehvalını biliş hukuki ve tallaş hukukuğa kapalı kılınıdı. Yetinci, hadımlarının sapasını östürüp, terbiyeleş, bahalaş kanun boyunca teşkilli kanat yaydırılıp, göç mesulatlarını işlep çıkırış, ticaret kılış, belgelemege uygun buluş iktidarı östürüldü. 8. Samimi, belgelemege uygun ticaret kılışta çıntırılıp, adil rıkabetleşirgan bazar tertibi anlık koğdulup, hükümetin nazaret kılış başkuruş tarmakları, kesbi cemiyetle, taratkula ve ken halık almasının nazareti anlık kobul kılınıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
0: Yakında Şinjan Uygur Atonum Raylık Halk Hükümeti Akbarat İşhanesi kanun çıllaşkan ticaret soğudu muhitini sicil elalaştırıp Şinjan bazarının hayati küçünü urgu taylı edigen temide siyasetten haberlendiriş yığını açtı. Tonuşturuluşça Şinjan'daki her derecelik halk sot mehkemeleri mesele yönelişi, nişan yönelişi de çıntırıp icra kılış kıyın buluş meselesini hakiki hal kılışını karhanalarının ticaret terakkatı kapalı kılıştaki yadırılık tutku kılıp kanun yürgüzüş hukukunu koğdaştaki en ahırkı bir kilometrini bütün küçü bilen ravallaştırgan. Birinciden, karhanalarının nesi kalgan hesaptaki pulunu mahsus iniklaş hareketi kanat yaydırılgan. Bu yıl kirgenden buyan bütün avtonom rayondaki halk sot mahkemeleri fuqravi karxanalarning hisobidagi pulni nesi qoldirish delosidan 19700 ni ijro qilib oxirlashtirib, ijro summasi 3 milliard 598 million yuanga yetgan. Ikkinchi, ijro qilishni rad qilish jinoyatiga zarba berish maxsus harakati cho'nqirlashtirilgan. Bu yil kirgenden buyan 153

0: Lodaki icra kıldırılgıcı teşebbüskarlık bilen ada kılışını tamamlayan ya ki icrada yarışıp kalgan. Cemi 41 milyon 420 min yandan artık pul cayda icra kılıngan. İgelin işçe yakınki yıllarda muyan Şincan torda mulazimet kılış tertipini alalaştırıp, emeli gevde supusini ilmi orlaştırıp, torda tez beceriş, tor sırtı da yakın aralıklı becerişini işe aşırgan. Tor sırtı da advokat, hükümet kuvvetliği, halk müressesi, kanun yardımı katarlık kesbi güçlerini toplap, bütün Abdülhamid rayonundaki 13 mingga yakın ammevi kanun mulazimeti, emeli gevde supusu da yılığa otura hesap bilen 130 min adam kaydından artık ammanın kanunun meslehet soruşuna cevap bergen. 20 mingdan artık kanun yardımı iltimasını kabul kılgan ve tasdiqlagan. 47 mingdan artık ziddiyet macerasını hal kılgan. Mıngdan artık kanun hücretini vakaleten yazıp bergen. Torda 12.348 Şincan Amevi Kanun Mulazimeti Kızık Liniyası ve 12.348 Şincan Kanun Tori Mulazimet iktidarını üzlüksüz mükemmelleştirip, bu yıldın muyan cemi 144.400 Adem Ketim Kanun'un meslehet biriş mulazimeti bilen teminlep, amının 1083 parça söz kaldırışıga meslehet soruşuga cevap kaytırgan. Amevi Kanun mulazimeti tedirci halda el rayığı yıkıllaşkan, halık turmuşunu kogdaydıgan kanunçılık arkalık kaliplerini illetiş kuruluşuga aylanıgan. Yığında Atınım Raylık Gönen Nazaretinin alakadar mesulü tanıştırıp bundak dedi. Şincan Gönen organları çoğunkur yoğuruluş, körünüşte emeli kolunuş, ıltımas taleplerini bir tutaş ilgileşini çördep sicil küçeydi. Birinci, supunun yoğuruluşu türkü bulunudu. Gönen mikro sakçı işleri Atınım Raylık'ın bir gevdeleşken supusuna toluk sığındırılıp, bir kaydımdılı tızımlaş, bütün torda bir tutaş beceriş işe aşırılıp, köp tereptin tızımı aldırış, tekrar dolduruş meselesi hakiki hal kılınıdı. İkinci, körünüşte emeli kolunuş kengaytılıdı. Şincan memuriyet mulazimeti, Şincan karhanı mulazimeti de Gönen mulazimet meksus rayonu berpa kılınıp, çoğun tipteki faaliyetlerge icazet beriş katarlık tertiple alalaştırılıp, tekimi köp, bir işini bir kaydımlılı beceriş yürüyüşlük mulazimeti yolga koyuludu. Üçüncü, ıltımas taleplerinin kırış eğizi birliki kel törülüdü. Türlük erz kılış, paş kılış yolları 12.345 kızık liniyesine tevâ kılınıp, karhanala amının ıltımas taleplerine vaxtıda inkas kaytırış, yep halkılık bir taraf kılışkı kapalatlık kılınıp, tekimi yukarı seviyelik Gönen memuri işlem mulazimeti arkalık bazarının hayati küçü urgutuludu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertudu.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdin.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde özünü bezekçilik şirketinin hemkarlaş kutusu edip atı verip, pulunu elip bulup kuruluş kılmasa, o kokunu kanda kogdaş gerek degen Dilo misalini sözlep birimiz. Bu yılın 5'ida öy egesi yan ekes öyünü bezimekçi bulup, torda van ekes ilan kılgan bezeş uçurunu körgenliğin karşı tarafından alakalaşkan. Van ekes özünü malum bezekçilik layihalash çeklik şirketinin tür hemkarlaş kutusu, türünü udullaştırış ve pul eliş, rastçot kılışkı mesul bulunduğalıqını etkan. Yan ekes bununla işinip, yazma bizeş toktami imzalamagan ehvalda Van ekesinin talepi boyca savma kılıp çıkım kılış, nehpul çıkım kılış, bu şirketinin kanuni vekili ten ekesinin şahsi veyşiniga hesabat yötkeş katarlı köpkül usulla arkalık bizeşke aldın tölügen pul cemi 36 milyon bulgan. Pulunu tapşurgandan keyin bezeş kuruluşu uzungacha işlenmegen. Yan ekes köp ketim süylegen bolsumu neticesiz bolgan. İki taraf maslahatlaşgandan keyin bezeş kelişimini bekar kılışını karar kılgan. Van ekes bir parça karz hücreti yezip berip, muddetke bölüp 30 milyonni kaytırıp berişke vade bergen. Lekin keyin pakat 3-ci taraf vakaleten 10 milyonni kaytırgan. Kalgan 20 milyonni izchil kaynigi sorap bermegen. Yan ekes mundaq dep qaragan. Men bilen malum bezekçilik layalash çeklik şirketi otursa da kanunluk küçki igi bolgan bezeş toktami münasibeti şekillengen. Toktam bekar kılıngan iken bu şirketin kep kalgan bezeşke aldın tölügen pulunu kaytırıştak kanunu belgilengen mecbur itibar. Karizni billi üstüge elişini şekillendirgen. Ten ekes şirketin kanuni vekili. Emeli kontrol kılgıcısı buluş süpütü bilen bu karızda çatma tölem cevapkarlıkını üstüge iyileşi gerek. Yan ekes bu yıl 6. ayda Van ekes, bezekçilik şirketi ve ten ekes 3 aylan üstüden Ürümçi şehri sayba rayılık halk sot mehkemesi deva kılıp Van ekes bilen bezekçilik şirketinin birlikte karız kaytur işini, ten ekesinin çatma cevapkarlıkını üstüge iyileşini talep kılgan. Sot mahkemesi sot kılış arkalık enikleşçe, yan ekes pekat Van ekes bilen barlık bezeş işleri doğrusu da pikir almaştırugan. Ezelden bezekçilik şirketi bilen yazma toktam imzalamagan. Şirketin kanuni vekili ten ekes bilen mu kesp doğrusu da paranlaşıp bakmagan. Van ekes gerçe özünün şirketinin hemkarlaş kutusu edip ağzaki etkan bolsumu, lekin baştın ahir hizmet ispatı, hukuk biriş havalı namesi katarlık özünün salahiyetini ispatlaydıgan herkandak materyalini körsetmegen. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 577. ve 579. maddelerdeki belgelemege asasen toktamlaşkıcı bir taraf toktamdaki mecburiyetini ada kılmasa ya ki mecburiyetini ada kılışı bütümge uygun gelmese toktamlı davamlık ada kılışını üstüge eğiliş, toluklaş tedbiri kullanış ya ki ziyanlı töleş katarlık kılaplık cevapkarlıkını üstüge eğilişi gerek. Toktamlaşkıcı bir taraf pul karzını tölemese karşı taraf onunun töleşini talep kılısı bulut. Sot mahkemesi mundaq dep qaradı. Gerçi bir kısım pul ten ekesinin şahsi veşin hesabatıga yötkelgen bolsumu, lekin hazırkı delil ispatla bu hesabatın şirketin işiltişigi teve işkelikini ispatlap berilmeydi. Pulunun şirketki kirgenlikini, ya ki şirketin ticaretigi işiltilgenlikini ispatlap berilmeydi. Van ekesinin kesp üstüde kengişiş, pul eliş

0: Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terligidek çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetmen haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddetleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilikten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalgısirke otkır hal egiz qabat binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oltırıq rayondan öy setiliş köğününüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu Açlıqını Ticəkdə Monolanı Əskərtdi
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili Tamakni pak ziyap, eşip kalgan bolsa ele bala ili
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağındı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydisigə anlıq rəayə qılın.
6: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallışıb, bu tıpıraqni gülləndürümüz. Hər kişi qəlbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet Tuprak programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Şimdi kaltız beyiş mahirleri sahibimiz bu içe Olcu Nayis'teki dağlık emgek muazmet vasıtçısı Gülmire Aziz'in yurttaşlarının kırmına aşırıp beyişe yardım bergelik doğrusudaki hikayeni sözler birimiz.
2: Baş gözdeki seherde ile deryası vadısıdaki sos toman tehi tarqalmağan bolsa mı? Olcu Nayis'in turpan yüzü yesisidiki özgüçe meyve köktat östürüş bağıtısı kaynam taşkallık çümgen idi. Gülmire Aziz etiz başlarda toxtumayı meñip jaranlıq avazda bir tarapdan işlemçilerinin sanını sanap bir tarapdan köktat özüş pärviş qılış xizmetini inçiki işlep her qaysı halqalarını muapiq orunlaştırışını tapılıdı.
1: 38 yaşlı Gülmire şu jayda hämme adam bilidigan emgek munazmet vasitçisi. Bu kesbilen şugullangan 6 yıldan buyan o şucayının özgeç tarihçilik kesbide adem işiltiş porsitini çıngıtıp yezgilik ticaret asasi gevdisi bilen dihkallarını teşebbüskarlık bilen odullaştırıp işçi işiltiş işlemçilik kiliş kövriki berpa kıldı.
2: Hazırgıca o 3160 adem qitim kent ahalısının öz cayda işlişige törtkü bulup yurttaşlarının kırımını 2 milyon 90 min yuan aşırışıga yardım berip emeli işleş arqılıq kent ahalılarını işik aldıda 5 yolu etişge yetekledi.
1: 2020 yılı Gülmire Turpan 107'sinin Turpan 100'i kentdeki yatlıq buldu. Aile kirmi en bir tarihçilik ve işlemçilik kılışkı tayınlığan bulup turmuşu ançı bayi yaşat emesiydi. İşcan Gülmire hazır kaletini bozup taşlap, öğüden çıkıp öz tarihçalıkı tayınıp aile ehvalını özgertişke bel bağladı.
2: 2021 yılı 4

Yakında yezi ilgili yez ministerliği memleket boyunca yezgilik mesulatları işlep çıkarılan cay bazırı sistemiz terakiyatının 15. 5 yıllık yirik planını besip tarkattı. Bunun da süni ekli iktidar koşulgan yezgilik mesulatları obrotuda kolmuş meydan berpaklış oturu koyuldu. Şaraiti bar yezgilik mesulatları işlep çıkarılan caydı ki top setiş bazarlarının rakamlaştırıp derecesini öz türüşük ilham verilip öz aldığı bilimlilik hukuku ige yezgilik mesulatları obrot çoğun endisi ve emibap yumuşak materyal kuralları tetkik kılıp içilip umumlaştırılgan bulup ülke ministerlik yezgilik mesulatları işlep çıkarılan caydı ki top tarkıtış bazarı ticaret kılış başkuruş ekli iktidarlık gevdesinin ortak kuruş türkü bulup bir türküm yezgilik mesulatları rakamlaşken temillaş zincirini berpa kılıp yezgilik mesulatları obrotunun rakamlaşken ekli iktidarlaşkan terakiyat endisi şekillendirildi. Yakında Abdurrahim'in kelkündü müdafiyenin iş kurgakçılıkı takabül turuş ve yezi ilgilikide de soğuruşku çıltılgan soğuk kapalı tıklış ehval toğursuzdaki siyasetten haberlendiriş yığında mundak değildi. Bu yıl naçar havarayı köp körülüş kelkün kurgakçılık hep hatır gireliş katın kilişte keskin sınak aldı da Şincan'ın suçluk sistemisi aldın tayarlık kiliş delcayda oralaştırış için turdu. Hazır kadar kelkün ehvali, katerlik ehvallarının hemisi muvaffak bir taraf kılındı. Su bir katerlik vaziyeti umumi cettin kontrol kılgılı bulunduğun aletti bulup, cemi 44 milyar 660 milyon kubmetr su bilen temillenip, etizlerinin su kuruş, derya köylerinin ekologiyasını eslik keltürüş mukum tertiplik elip verildi. Bu yıl Şincan'ın temperaturası adetten taşkırı yukarı, öl yığın körnerlik az, tağlık rayolarda yığılıp kalan kar umumi cihetten azrak bulup, meteorologiyelik kurgakçılık sicil terakki kılıçtak alaylık körüldü. Kelkün mezgili kirgendin buyan, bütün Şincan'daki 28 derya yıkında cemi 82 kıtım kelkündün aldın signal verildi. Köp kısım caylarda kar yağmur yığıp kıyan körüldü. Şunun bilen bile, 7 ayının 30'larından buyan 30%'ın artıqına yeşerde eğir derecede meteorologiyelik kurgakçılık görülüp, 23 naye şerde kurgakçılıkı takabül turuş boyunca ciddi işlerge takabül turuş inkas kayıt turuş kozgatılıp, kelkün bilen kurgakçılıkın girelişiş vaziyeti körünerlik boldu. Kelkün mezgildeki müdafiye körüş ötkülü gücüm kılıçta, suçluk nazartı Abdin Rayon'un su abdi kurgakçılık zihnini közüp ölçeş aldın signal biri süpsiğe tayınıp, cemi 172 karar kıyan hep hatardın aldın signal berip, cemiyetki amğa hatardın saklanış eskertmesidin 17 milyon 393 milyonun inşallah yetküzüp, caylarını 2500'dün artık kişinin yötkep hatardın saklanışı teşkilleşki itekleb, halk amısının hayati ve mal mülük bir hatarlıkı gibi bütün güç bilen kapalı kıldı. Şunu bilen bile kelkün mezgilde toxtatmaslık, retki turguzup tekşürüşünü toxtatmaslık, tüzeşini üzüp koymaslık talepi boyunca 14 vilayet oblast şehirde kelkünün müdafiye görüş, kurgakçılıkı takabül turuşka heydekçilik kılıçını toluk kaplap kanat yaydırdı. Nöbette bütün Abdin rayonundaki su ambarlarının yürüyüş ehvalı umumi cihetten mukum boldu. Yezi ilgilikide soğuruşku kapalı tıklış cihette, suçluk sistemisi yıldı planlaş, aydı tanışış, 10 günde emelileştiriş, heptide oralaştırış prinsipini kattık emelileştirdi. Hazır kadar bütün Abdin rayon boyunca teminlengen su cemi 44 milyar 660 milyon kubmetre yetti. Bunun içi de yezi ilgilikide teminlengen su 40 milyar 610 milyon kubmetre. Tamamlanan itizlerini soğuruş 670 milyon muhitimga su ambarlarının umumi su saklaş miktarı 12 milyar 840 milyon kubmetre yetti. Su bilen teminleşin oralaştırış planını inçikleştiriş, köpkül su menbesini birleştirip oralaştırışını bir tutaş planlaş arkalık, su baylıkını kıyıplaştırılıp, inçikleştirilip, başkuruş seviyesi sicil östürüldü.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yəni qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı. Yəni 30 kilometrlik

0: قرمزي لينياسي چوردلب قنات يدرلغان. Yaşlıq, ösüp yetiliş, sırlıq tema bayanı bilen Yipek yolu madaniyiliki çoŋqur yuğurulgan. Dövlet muhabbeti ve her qaysı milletlerinin arlışışı, almaştırış, yuğurluş baş temisi vaqalikka tabii sındırılgan bulup, jallıq, istroluq personajlarının kollektiv obrazı yaratılgan. Şinjan Muşi Rakamlik Pen Teknika Çeklik Şirketinin baş direktori Rujan mundaq bildirdi. Bu eserde AI GC rakamlik teknik icadiyet önümünü toluq namayan kılıp, AI icadiyet süpsiği taynıp, garbi yurt kadimi şehir harabileri, toğraklık, kadimki kiyim keçek, halıq ürüp adeti qatarlıq tarihi materiallarını hatırlengen, medeniyet amillerini körgülü buludgan, karton ünsün körnişige aylandırıp, en-envi karton işlep çıkırış iktidardaki boğma haletini buzup taşladık. AIGC icadiyet kuralı bulupla kalmay, teximi muhimi Jonghua Munawwar en-envi medeniyetini rakamlaştırıp bayan kılıp, qayta tüzeştiki muhim vasıta. Şuna, teknik arqılıq medeniyet bayanıga mulazimet kılıçta çoğuntırıp, teknikide maharetini köz-köz kılıçını ziyade qoğlaşmay, hekayının uzurlanışçallıqı, tarihi medeniyetinin tarqılış qımeti bilen teknikide yenilik yartışqa tən etibar berduk. Yaş görülmelerge Yipek yolu hikayesini canlıq sözde berip, kesipni örnek kılışkı buluduğun ameliyat örneği bilen təmilliduk. Kızgıdığan dostla ata anısının hemraklıqı da kürsü buludu.
1: O yol yıkımım, yıkı hao mey hao mey tamam.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlik de çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Abdunum Rayuluk 15. növetlik tənərket musabiqsi ve 11. növetlik milletler ən-ənivi tənərket musabiqsinin yepiliş mürasimi 9. ayının 6. günü saat 11'de Qashqar Tentarbiya Merkezi'de ötküzülüdü. Vaqti kelganda Şinjan Radio Televiziya Stansının Solushiting Abunchila Terminali, Şinjan Radio Televiziya Stansının Doyin, Kuyşo ve Sin Supsi, Tən Tərbiyə Sağlamlıq Kanalının Doyin Numri ve Sin Supsi'da mas qadamda bivasta körüstülüdü. Vaqti da körüşünlani qarşalımız.
2: Məşhur şəxslərinin balılıqdaki hikayeleri.
1: Şikman 26. ili 7. ayda Cüngu İnjinerlik Akademiyasının akademiki, 88 yaşlıq radar mütəxəssisi Bindi Xalq Sarayının mükafat eliş səhnəsigə çıxıb 2025-ci illik Dövlət Ali Pən Texniki mükafatının guvahnamısını tapşırıb aldı. Radar sahasida chunqur izdanginiga 60 necha yil bo'lgan bu peshqadam akademik davlatning ehtiyoji, mening mas'uliyatim va majburiyatim degan oddiy qasmini bir umr amalda ko'rsatdi. Amdi biz birlikda akademik Bindining hikoyasini anglaylik. 1938 yili Bindi Jilin Changchundagi namrat dehqon oilasida tug'ilgan. Ösmürlük çağlarda her günü 20 kilometre tağ yoluda mektepke berip gelip okuğan. Qahırdan soğuk, tomuz ısıqtımı okuştan toxtap kalmağan. Namrat yıllar onun da yeğilginige tən bermeydiğen çıdamçallıqını tavlıqan. 1957 yılı o, Harbin Sanaat Daşı Radar Kəsbige imtihan berip ötüp, kalemdimu, maharetdimu kamaletge yetip, yeni cüngu üçün hizmet kılıştek yaşlıq iradesini tikligen. O, okuş bütküzgendin keyin cüngu elektron pen texnika guruhi şirketi 14. tətqiqat ornığı kirgen. Şunundan itibaren radar bilen bir ömür üzülmez reşti bağlıgan. Алдынқа сырының 60-шы жылдарда ирак мусапилик алдын сигнал бериш фазылык тезгилиндиган радар техникасын фақат Америка, Совет Иттифоқи ички давлатлар ийгилиган эди. Техника монополлугун бузуп ташлаш үчүн бинди хавфлик пайтта вазифа тапшырып элип, 2 аптадылар 7010 радарнын алдынқа баскычлык далиллаш лайыхасын төзүп чыкты. O, kollektivini başlap, Xebey, Şanxuadiki deniz yüzüden 1500 metre egizlikteki tağ işkirsideki bazıda yıldız tarttı. Kışta 0'dan tüven 20 neçe selitsiya gradosluq qahırdan soğuk, sonaktan ötetti. Yazda, dimiq sıqta şikni açsıla bulutlarını körgül bulatdi. Köpçilik, xiş, yağaçlarını dövüləp karvat kılıp, cepalıq muhitta 7 yıl hizmet kıldı. Netçimin keçkündüz, tekrar yığınlaş arqılıq, ahir 8000'dan artıq antenna bölükidin tərkib tapqan bu gayet zor radarını oğuşluq kurup, cüngünü bütün yarışarı boyuca yıraq musabilik aldın signal beriş fazılıq tezgilindiğen radarğa ige 3. dövlətge aylandırdı. 70-ci illarının ahırıda dövlət oruç ayrıplanıqı ornatqılı buluduğun impulsillik Doppler ot küçünü kontrol kılış radarğa ciddi ihtiyaclıq boldı. Bu texnika dövlət içində bütünlüy yox idi. Bindi yana bir qitim nöldən başlap, kollektivni başlap yüznəçi törlük texnikilik qiyin məsilini əl qılıp, 10 yıl vaqt sərib qılıp, Jinchi radari deb ta'riflanadigan davlatimizda ishlangan aeroplanga o'rnatilgan o't kuchini kontrol qiladigan radarni yasab chiqib, davlatimizning nurg'un asosiy jang birliklariga o'tkir ko'z o'rnatdi. Bugungi kunda bunda yanala radar fan tadqiqotining oldingi safida chang turmoqda. U o'zining umrlik tajribasini qo'ldan qo'lga yetkazib, oldingi qatardagi sohalarda davomli nur chechib, harorat tarqitadiganligini aytdi. Ayni yillarda dunyoning ilg'ari saviyasi bilan 30 yil farq bo'lishdan bugungi kunda tang yugurish, hatto qisman sohalarda yetaklab yugurishni ishqa oshirishgacha bindi bir umr bo'z yer ichib vatan uchun yimirilmas elektr magnit to'siqi barpo qildi.

0: Amığı yakın caylarda kitap xumarlıq kayfiyatı yaratışımız gerek. Bu bir şərəb, texmi mühimi, zimmigi ilişki tegişlik məsuliyet. Asasi katlamğa davamlıq çoğunqır çöküp, kollektifini yetekləb, texmi köp, mol, rəngdar faaliyetlerini qanat edirib, kitap okuşunu umumlaştırıcı münavver kişilerini köpləb yetiştirmen. Faaliyetinin baş temiliq nutuq sözləş halkısı da 8 aziz mehman kitap okuşunun şahsının öz bitilişi ve cemiyet terakkiyatı bulgan türtkilik rolini okşumağın noktadan çoğunkır bayan kıldı. Şincan Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin reisi, Maudun Edebiyat Mükafatı'yı erişkici Liu Liangcheng münahtıdı. Kişilik hayatki uzunğu sozulgan yollar işçi de kitap okuş bizge bir ömür emrah buludu. Kitap okuganda kişinin hissiyatı, ideyesi, takdirde özgürlük hasıl buluşu mümkün. Bu del kitap okuşunun küçü. Üçüncü növetlik Şincan Umumi Halık Kitap Okuş Faaliyetinin tarmak türler faaliyeti 9. ayının 18. günü geçi devamlaşıdı. Bu mezgilde Xotan vilayetinde Cunhua milleti ortak gevdesi yığını müstehkemleş, yaşlar ösmürler birlikte kitap okuş, ata anılar balları bilen birgi kitap okuş, yezi kentlerde kitap okuş, ameli kitaphanalarının terakkiyatı kadarlık baş temalar çördülüp, köp meydan fikir almaştırış faaliyeti ötküzüldü. Hem de Tianşan kitap pazarı temisindeki halkı nep yetküzüş boyunca görgezmi kılıp seçiş faaliyeti. Kovaylon'daki kitap sadası, şehir arkalık kalıplarını ozuklandırış temisindeki kitap okuş keçisi, kitap okuş çoğun ders hanısı, baş temalık makalı kubul kılış, hem de bütün taratkuda kitap okuşunu kengaytış katarlık özgüç faaliyetler mas kademde kanat eydiriludu.
1: Hem de 15. 5 yılını yakışı başlap, yeğen mutsabıda casaret bilen algı ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xevri. Abdonum rayondaki cayla dikkatini katlaştığın süpütünü östürüp dereyitisini aşırış, şehir gezler boyunca öz ara tutaştırış, öz ara rabollaştırış terakiyat nişanını merkezleştirip, katlaştır kuruluşlarını tez algı sürüp, yukur süpetlik terakiyatka küş kuvvet koştu. Küytün maytağ küça yukur süretlik taş yolu, toptaş kuruluşu, 5. toktan bölge, Akçomak 2. numarlık toniyelinin çıkış eğizde 9. ayının 3. günü toniyeliği kırıp keziş meşgulatı oğuşluk kanat yaydır oldu. Küytün mayta küca yokur süretlik taşı olduğu noktalık tizgillimi kuruluşunun biri bolgan bu toniyelinin 10 toniyel uzunluğu 2347 kilometre. Sol bu toniyel kentki mezgilli kuruluşumuzdaki aşkışlık leniye. Bu keyingi qadamdagi lim toshish mashg'ulotimizda intayin muhim rol o'ynaydi. Bu qitimqi tonilga kirib qezish mashg'ulot qilib, asosiy liniya qurilishda o'ngishliq cho'ng bir qadam tashladik. Yaqinlangan o'lk yo'li 229-chi liniyasi, to'st qurayti tosh yo'l qurilishi turi maydonida mashinalar gurildab mashg'ulot qilsa, ishchilar yo'l ulini tuzlash, ko'rik sungish qurilishini ishlayotdi. Umumi uzunluğu tahminen 42,5 kilometr keldigan bu türge 368 milyon yuan mablag' silinadi. Bu tür g'arbdan sharqqa qarab Jiminay noyisining to'st yessi Qarajov bozordan o'tadigan bo'lib, davlat yo'li 219-chi liniyasi bilan o'lk yo'li 229-chi liniyasi sharqi bo'ligidagi yo'l to'rini tutashtirishdagi oshqishliq tugun qurilish. Jiminay noyili qatnash transport idorasining boshqi Qarqin Muqomat bu turni 2027 yili 10 ayda bitkizib, qatnash boshlash planlanganligini tonishtirib bundoq dedi. To'r bitgandan keyin Jiminay noyisida g'o'llin kelik yo'l to'ri qurilmasini uzil-kesil mukammallashtirib, noyi rayoni ichi sirtidagi qatnash aylanishini rivojlantirib, Jiminayning shimoliy

Yakında devlet keselliklerinin aldığını eğiliş, tıskınlaş idarisi, küzlük okuş başlanğında yokumluk keselliklerinin aldığını eğiliş, tıskınlaş körsetmesini ilan kıldı. Yazının ahiri, baş küzdeki pesil almış işmezgili, köpkül yokumluk keselliklere köp görüldüğün pesil bulup, mektepte Adem Zıç Bolgaçka yokumluk keselliklerinin tarqilishi ve toplanış karakterlik yuqum körülüş xavpi mevcut. Oquvchilar, ata-analar ve mektepler aldını eliş xizmetini yaxşı işliş gerek. Közlük oqış başlanğanda bu üç xil yuqumluq keselge noqtuluq diqqat qilish gerek. Birincisi, nefes yolu yuqumluq keselliki bulup, asaslıqi tükürük çaşırandalar arqılıq tarqiladu. Yeni tatsman virus, tarqilishchan zukam, öpkü tuberkulyozi, soche chikki, kök yötel, kızıl, soğan, gürenbez yaldoğay katarlıklarını öz içine alıdı. İkincisi, üçe yolu yokumluk keselliki bulup, tarqilishi çıkırındı iğiz yolunu asas kılıdı. Kol tazılıkı muhim halkı bulup, kol put ve iğizlarga əsve çıkış kesili. Noru virusi ve çaksıman virus keltürüp çıkarğan virusluk işçürüş qatarlıqlarını öz içine alıdı. Üçüncisi, haşarat vasıtısı bilen yokudan yokumluk keselliki bulup, haşarat vasıtısı bilen çekiştin tarqılıdı. Muhit tüzeş ve şahsi qoğdunuş açıqç bulup, dünge kızıtmisi, kekon kınya kızıtmisi ve kızışka kan plastinkisi azıyış yığında keserlik alameti koşulup geliş qatarlıqlarını öz içine alıdı. Aile bilen mektepnin kol tutuşu sağlamlık müdafiye sepini müstahkemleştiren tonca kademi. Devlet keserliklerinin aldığını eliş tizginleş idarisi yakşı adet yetildirip tazılık ötkülünü çan tutuşunu əskertti. Tamaktan burun

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlap atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Ten Sağlıklı Zor Baylık Programı'sı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Radio anlıkçı dostlar. Bu sahibimizde tertibide fütur köp olgan çayı içinin salametlik kandak tasarı buludu degen mazmun da sözlep birimiz. Hemimizgi malum ki keçisi uxlumay tan atkızış, ispirt mengin zahimlendirdu. Amma karamakka sağlam göründüğün bir xil hareket çoğun menge nervilerga özlüksiz ziyan yetküzüşi, hatta devanlikni iğirlaştırıp içişi mümkün. Bu dal çay içiş. Bu yerde değil vatkını elbette biz adette içtiğin adetteki çay emez. Belki işkıl alahiyeti çay. Onun hatırı del muşu türdeki çay terkibideki ziyade köp olgan alahiyeti madde fıtordun geledu. Birinci, yukarı fıtoru bilen uçuraşkanda mengege hem süngekke ziyan yetküzüşü mümkün. Bunundan ilgiri hayvanat tecrübesinden baykılışça uzak müddet yukarı fıtoru bilen uçuraşış. Sakın kuru tenideki nevrollarını zahimlendiriş, əsli tutuş kabiliyetini çekindirip etirirken. Tarqılışcan keserlikler ilmi şunu ispatıldı ki, yukarı fıtor bilen uçuruşuş bilen balalarının beliş kemtükleki zıç münasifetlikken. Fıtorlar yana evlat atlap, nermini zaharlap, zahimlendirişini keltürüp çıkırış mümkünken. Bunundan başka, ziyade köp miqdardaki fitor adam

bedeniga kirib, chish, sengaklarga chokib qelishi mumkin ekan. Masalan, futur dog'liq chish, ya'ni chish emal moddasida bor rang, sarg'uch qo'ng'ir ranglik dog' parchalari paydo bo'lish, ig'ir bo'lganda futurlik sengak kesilini keltirib chiqarish. Masalan, bo'g'im telib og'rish, qetib qelish, sengakning shakli o'zgarish, pay kalsiyilishish, ig'ir bo'lganda palach bo'lib qelishni keltirib chiqarar ekan. Ikkinchisi, bu ikki xil choy hammasi futur sumirish cho'ng oilasi hisoblanadi. Ko'pchilik kishini eskartdimizki, futur tog' jinslari, tuproq, suv, havo va hayvonlarning tenida keng doirada mavjud bo'lib, odam badani osonla erisha oladi. Choy darxi futur sumiradigan cho'ng oila hisoblanadi. Bulubmu, bu ikki xil çaydan alayıdı ihtiyat qilish kerak. Birincisi, çıng besilgan koni qari qış çay. Bu xil qış çay asaslıqi koni yopurmaqdan yasaladı. Yumran bir qısa eleştirganda koni yopurmaqnın futur yigiş miqdari, iqtidari, teximu küşlük buludu. Bir qısım qış çaylarının umumi futur miqdari her kilogramda 100 mg'dan 1200 mg'gacha bulub, Adetki kızıl çay, kök çay, katarlık, parç çaylar, yani her kilogramı da 20 mg'dan 120 mg gıçı adın körnenlik yukur buludu. İşkincisi, bir kısım layakasız çay, bir kısım tövən derecelik çay, erzan bahalık uşak çaylarga mu yerek konu çay ham eşyası tallanadı. Sallıq məlumatlarda görsətilishçə, bir qism layaqətsiz çayların tərkibində futur miqdarı hətta hər kiloqramda 47.5 5 mg-dan 291.5 98 mg-a yetir ekan. Şuna çay içdən ibarət bu işin özüdə xətər yox emas, bəlkə çayının türü bizə yuqur futurluq yoşurun xəlb elib

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mun dünyasını başlayıp barğıcı, sanat sahnesi programımız yine sizler için hizmetli buludu. Ben Riyasetçi Hamide Kıyım. Kadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın güzel dünya namlık nakşının yıkımlık köyleri bilen başlayımız, kinemse Behar Algaysılar.

0: yenilandi. Shinjang aerodrom guruhi cheklik mas'uliyat shirkati Altay boshqaruv sho'b shirkatining muavin bosh direktori Ding Yongzhi bu yil kirgandan buyon Altay Shuodu aerodromida Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatorliq birinchi qatordagi 4 shaharga bevosita uchadigan navbatchi aeroplan muqim qatnaganligi Chengdu, Chongqing, Xi'an, Hangzhou qatorliq 17 shaharga qatnaydigan Shenzhen sirtidagi aviatsiya qatnash nuqtasining tutashtirilganligi. Shuningdek, Shenzhen ichidagi 15 shahar, rayon ichidagi 19 aviatsiya liniyasini qoplagan g'ol tarmoq liniya birlashib harakatlanadigan aviatsiya to'rining barg'ansiri mukammallashayotganligini tonishtirib bundoq dedi. Shenzhenning ichi sirtiga 40 aviatsiya liniyasini echib, Shenzhendagi 13 shaharga tutashtirdik. Altay viloyatimizning qarmoz sayohat iqtisodiy kasblar taraqqiyoti sayohatchilik iqtisodining gullanishiga erishib yo'lovchi tashuv sonimiz yil sir ko'payyotdi.
1: Shenjang yaxshi joy.
2: Stansimiz xabari 9-nji ay kirgandan buyon G'ulji nohiyasidagi Tianshan gulzarligi manzara rayoni ilgirikidakla kishini maftun qiladigan so'zsiz ranglik romantiklikka to'ldi. Chechaklashni kechiktirish texnikasi orqali usti Quddusning chechaklash mazgili asldagi 6-nji aydagi bir oy poraklab ochilish mazgilidan 10-nji ayning 5-igacha uzartilib, Jaylardik sayohatchilarni oltin ko'z mazgilida chechak saylasi qilish, manzara tomoshasi qilish imkoniyatiga ega qildi. Tianshan gulzarligi manzara rayonida Usti Quddus yantoliqni bo'ylab o'stirilgan bo'lib, yiroqdagi Tianshan qarliq cho'qqisi bilan o'z aro o'sin qo'shib, mayin shamolda gullar dolqinlanib, atrofga xushbaroq chechib turardi. Sayohatchilar gulzarlikda sayli qilib, yon telefon, foto apparatlarini chiqarishib, go'zal manzaralarni suratga tortib, romantik paytlardan xotira qoldirishdi. Shanganlik sayohatchi Liang Jiali mundaq dedi. 9-nji ayda Usti Quddusni ko'rib, uning shunchalik go'zalligini his qildim, ham bak xushal bo'ldim. Yana fursat bo'lsa, Shenjangga kelishni arzu qilaman. Devlet 4 A darajalik sayohat manzara rayoni bo'lgan G'ulji nohiyasidagi Tianshan gulzarligida 22 ming mo tutash ketgan Usti Quddus bor. Ilgirki yillarda tunji qitimliq Usti Quddusning chechaklash mazgili 6-nji oyga markazlashib, 2-nji qitimliq chechaklash 8-nji oyda arlab davomlashib, 8-nji oyning o'rtidan keyin chechak saylasi oyoqlashib, nurg'un sayohatchi chechak saylasidan o'zirilnalmay afsuslangan edi. Shunga Shenjang Tianshan gulzarligi yezgilik sayohat guruhi cheklik shirkati texnika kollektivi tashkillab o'tkalga markazlik hujum qilib chechaklash mazgilini uzartish loyihasini tepib chiqdi. Shirkatning ishlab chiqarish bosh nazoratchisi Huang Qinglei mundaq dedi. 6-nji oyning oxirida Usti Quddusning tunji qitimliq chechaklash mazgili oxirlashganda uchini uzitib muddatdan burun takshilab, o'rib, sug'urish bilan o'g'itlashni tangshab, tizginlab, qo'sh yuqori palla mazgili bilan taqashtirmay, chechaklash mazgilini kechiktirib, 10-nji oygacha poraklab echiladigan qildik. Navbatda bu yil sinab qilingan 2700 mo Usti Quddus eng yaxshi tomosha qilish mazgiliga kirdi. Manzara rayoni tijorat vaqtini mas qadamda uzartib, kashqurulligi nur tushirib, suratga tortish rayoni ta'sis qilib, sayohatchilarni yoz bilan ko'z olmishidigan paytda so'sin ranglik romantik manzardan huzurlanish imkoniyatiga ega qildi.
0: Stansimiz xabari 2026 yillik Jungu Dohaydao xalqaro dala ralli musobaqasi tunugun qumulda boshlandi. Dövlətimiz və Germaniya, Çex, Moğoliya qatarlıq dövlətlərinin 120 nəçə mahiri, 20 nəçə komandası 8 günlük müsabiqədə bir bayan qumluqni kesib ötüb, sürət və axırki çəkki cəng elan qılıdı. Bu növbətlik Dağxaydau ralli müsabiqəsinin dərəcəsi östürüldü. Umumi müsabiqəsi təxminən 2500 kilometr. Bunun içindəki alaydı müsabiqə bölgə təxminən 1300 kilometr. Rad tartibni belgilash musobaqasi va oltolaydi musobaqa bo'ligi ta'sis qilindi. Buning ichida marafonchi musobaqa bo'ligidan biri, qumliq musobaqa bo'ligidan biri bor. SFR مول

0: Tianshan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın ailede üst bitilgen her örmetlik radyo anlamıçılar. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vatan Menin Ailem programımızını anlayışınlarına karşılayımız. Ben riyazetçi Roşen Gülüman. Dostlar, bu kıydımki programımızda mundaq mezmullarda anlatış verimiz. Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Abdonom rayon 15-5 yıl mezgilide kuruluş əhlətlerinin muhitini bulğuşunun

Yakında 33. növetlik Cungo Televiziya Altın Bürküt Mükabatının namzatlıkka körsetiş tizimliği ilan kılındı. Menin altıyım bırakla televiziya tiyatri esri, televiziya tiyatri senariyesi, televiziya tiyatri rejissori, ayal baş rolcudan ibaret tötürlük yadroluk namzatlıkka körsetildi. Cungo Televiziya Tiyatrdaki 3 joň mukapatynyň biri bolup sypaty bilen Altyn Bürküt mukapatynyň rıqabeti azaldan keskin bolup, bu televiziya tiyatrynyň tötürlük muhim namzatlykka körsetiliş kymmeti nahaýaty ýokary. 2024-nji ýyly Meniň Altyym namlyk televiziya tiyatry goýulgandan kiýin Dowben baha numary bir mähel 8.9 numaryga ýetip, şu ýyly döwletimizde işlenen televiziya tiyatrlary içinde muqim birinci orunda durdy. Şundakla bir televiziya tiyatry bir şäherni jallandyryşdak alahide derejelik tarqıtılışı bilen Altay'nın sayahat kızgınlığı da tarihteki yeni yukarı seviye yaratıldı. Gana Televiziya Tiyatrı Bayırmı'nın asası musabıqı bölükege kiriştin Altın Bürküt mükafatına erişip köp türde

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo amuçlar. Şincan radyo televiziye stansının munbet program programısını anlaşılanı karşılığımız. Ben Perhat Ümen.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anıgıçılar, gülünü atkan yazı kentlerge nezaret sahibimizin davranıştırımız. Hazır Guçun ayısının Sengi Canzı Bazri Şanla Ba kentinin el asfetlik beyleyen koğunu bazarga silindi. Şapıkın hepiz itkilin tatlık, şirinlik buluş tekstifti bilen şu cahının beyleyen koğunda işlep çıkış bilen setiş ten callandı. Hem de bu vaktiki mezmullarını diktiğinle sonumuz.
2: Bu mezgilde Şuanlaoba kentideki beylen koğunu üstürüş bahsızsıdaki kentketken koğulluklar yeşillik pürkengen bulup, yumran tok koğullar meybağla pişip, özüç ehvali kişini hoşal kılattı. Pişkan beylen koğununun sorti ala, təmi alahiyyede bulup, bazarğı selinişi bilalla, herkaysi caylardaki sodigerlerini bəs-bəste setivelişki gelip kılıp, bazar kızgıllıqı sıcıl açtı.
1: Dehqan Xuhay Tanın Baylan Qoğını tervatqınığı 3 yıl bolğan bulup, bu yıl yana 35 min yerge teridi. O, mundaq tunuşturdi. Buğday Quna Qatarlıq ən-ənivi ziraatlarge siliş turğanda Baylan Qoğının ən çoğun əvzəlliki su tejeş bulup, su şiltiş miqtarını yerimge yıqın tejgeli buludu. Bu jayının su tıpıraq şaraitiga naayt maskilidu. Bu cayının keçi bilen kündüzün temperatura perk çoğun künürü yeterlik. Pılıştık kilimat evzellik ege tayinip, işlep çıkırılgan beyliyen koğunun tatlılık derecesi yukarı təmi yakışı bolup, bazarının itiraf kılıç derecesi in tayin yukarı boldu.
2: Şuan Laupa kendi partiye başlayacaksın şocesi ve Cüngüan mundak dedi. Bu yerinin tıpırıqı kum sangu, tıpırıqı boş hem munbet. Onun üstüge kün nurunun çüşüş vaxtı uzun. Keçi bilen kündüzünün temperatura perqi çoğun bolğaçka, beylen qoğununun tatlıqlıq dariyetisi alay edi yaxşı. Asaslıqı Qashqar, İli, Xotan qatarlıq caylarğı setiladu. Sodigerler yıl boyu belgilengen noktada setivaladu. Muqim setiş yolu dehqallarının teyirqçılıq işentisini aşırdı.
1: Yakın kıyılardın bu yan Guçun ayısı mevkani yorukluk, ısıklık, su, tıprak, baylık, evzellikliği koyup, yezgilik kesip kurulmasını sıcıl el alaştırıp, şaraitki karap iş görüp, dihkalların özgüce meyveçi ve bağvençilikini terakki kıldırışı yetekledi. İlmi tehrikçilik teknikisini umlaştırış, yokur pelleri takaçmaydıgan öz türüş hendisini yolu koyuş arkalık, merkezlik bazarga seliş kalıp hatırdın önümlük saklanıp, süpet ve bazarı kabet küşünü pıhtı kadem bilen aşırdı.

Yer belgisi orundan öy setiliş, cemetnin şerbi. Bir geri şer, nurgun pulu yaraydıgan, halkıra çoğun pazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürüş yaşamettik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamettik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilden eysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalgısiriki otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının güllik 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmmi adam intildiğan

0: ылкыгы тойунуп оил ахвалны өзгертишке бел баглады.
1: 2021 жылы 4-нчи айда Гүлмира фурсатны күтүп алды. Şu жайдыки бир Тяньи жү өстүрүш карханасы атыязлык терилгога аз калганда нургун пасыл характерлик ишлемчилерге жетти эхтияжлык болду. Амма улар ишчи кабыл кыла алмай атыязлык терилгунун сүрөтүнө эгир тахлият көздү.
0: Bu uçurdun haber tapkandın ki Gülmire teşebbüskarlık bilen karhan bilen odullaştırıp adam işletiş ölçümü iş oran ihtiyacı ve iş hakkı razıçut kılıç çağrısını inikledi. Arkadın kentki kayıtıp kent külemde teşvik kılıp seferber kıldı. 6 yıl setiş hizmet kılgan Gülmire kaltıs alaklaşış, maslaştırış iktidarı tayınıp muhabkiyatlı kalda 130'un artık kent ahalısını iş oranını yığıp Karhan'ın et yazlık teyirliğe adam işletiş kıyın buluş meselesini vaktine el kıldı.
1: Gülmire'nin tuncu kıytım sınak kılıp muhabkiyat kazanışı onun emgek mulazımetini yakşı işleş iradesini tekimu çıngıttı. İgilik tikleşinin dastlabki mezgilde u faqat oddiy emgak mulozimatini moslashtirib, korxonalarga ishchi qabul qilib, kent aholilariga ish tepib berib, oradan vositachilik haqqi oldi. Lekin u nihoyatda tezla yezi emgak kuchlari bilan ta'minlash bilan ehtiyojni moslashtirishda nurg'un to'salg'ularning borligini, xizmatni inchika puxta ishlamasa, kent aholilarining kirimini muqim oshirishga uzak ünümlük türtkü bolgılı bolmaydıqallıqını eskaldı.
0: Emgek mulazımeti bilen təminleş, ihtiyaç tozuqını buzup taşlaş üçün Gülmire yurtunun etrafıdaki teyirikçilik bazıları yezgilik kəsbi kooperatiflerine ayınlıp çıkıp, adam işletiş vaxtı, iş oranı təlipi, iş haqqı təminat qatarlı uçurlarının bir-birlə pratik turğuzup tizimlap, tarqaq adam işletiş ihtiyacını rətləp, dəptər tüzdü. Şunu bilen bile o her kaysi kent gruplarına çoğunkur çöküp ziyaret kılıp, kent ahalarının işleş arzusu, emgek mahareti ve boş vakitlerini ilgilep, herket haltada yığınıp durduğun kent derecilik, emgek güçleri tizimlikine durguzup, kentki bikar durduğun emgek güçlerinin ehvalını inip ilgiledi. Uçur toğra iş oranı köpeğe geçke, onu izdep gelip işleydiğen yurttaşlarımı bargan seri köpeğiydi.
1: İnçke puxta mulazımetege tayınıp, 2024 yılı Gülmire il oblastı boyunca danlıq emgek mulazımet vasitçisi bulup bağlandı. Gülmire'nin yardımıda 3 balısını öz yalğız bakıdığan, turmuşta qiynilip kalgan bu Ayşe Abdurşit'nin bugünkü künde kirimi muqim boldı. Bu Ayşe mundaq dedi. Gülmire donuşturgan hizmette azaldın şaqqını nesi kaldırmaydı. Biz qiyinçilikka yoluqqanda u daim vaqtida yordam qiladi. Bütün kentdikilar uningga ishinadi. Gülmira mundaq dedi. Ilgari kentdiki ayollarning ko'pincisi qozon beshidan neri ketolmaydi. Sirtqa nihoyatda oz chiqib ishlaydi. Hozir 1 yil 4 faslning hammasida qiladigan ishi bor, topadigan puli bor bo'ldi. U maslashtirgan ishlamchilarning ko'pincisi ayollar bo'lib, ishik oldidagi ish Açsınlarını hem ailesinin halıdan haber eliş hem pul tepiş imkaniyetine ege kıldı. Açsınlar barğansıri hatırcam buldu.
0: Hazır Gülmire özünün emgek mulazmet şirketini kurup 80 kişilik mukim emgek mulazmet ətir təşkilledi. Dehkançılıkın adraş mezgeli de o yakşı nami ve mol baylıqı tayınıp her vakit 150'den 200 güçü işlemçini yeziklik karhanlarına yetküzüp verip karhanlarının işçi işletiş kıyınçılıkını hel kıldı. Onun türküsü de etrafki kent ahalları kirimi birli hıl buluş ehvaldını kutulup yakın etraftaşkı oranlaştı ve kirimini mokum aşurdu.
1: Bugünkü kündeki Gülmire yeni öy selip turmuşunu yakşıladı. O, başkalarını muvaffaqiyyatga erişdirish bilan billa özümü özüp yetildi. Kelgüsi toğrısı da toqtalganda o tolıp taşqan arzu bilan mundaq dedi. Men emgek mulazimeti vasitçilik xizmetimni davamlıq yaxşı işləp, yurttaşlarını teximi köp işləş pürsti bilan təminləp, köpçilik bilan billa kirimimni aşırıp beyip, küllerimizni barğansır yaxşılaymen.

Yakında yez ilgili yez ministerliği memleket bu için yez ilgili mesulatları işlep çıkarılan cay bazırı sistemiz terakiyatının 15. 5 yıllık yirik planını besip tarkattı. Bunun da süni ekli iktidar koşulgan yez ilgili mesulatları obrotuda kolmuş meydan berpa kılış oturup koyuldu. Şaraiti bar yez ilgili mesulatları işlep çıkarılan caydaki top setiş bazarlarını rakamlaştırıp derecesine öz türüşük ilham verilip öz aldığı bilimlilik hukuku ige yez ilgili mesulatları obrot çoğun endisi ve emibap yumuşak materyal kuralları tetkik kılıp içilip umumlaştırılgan bulup ülke ministerlik yez ilgili mesulatları işlep çıkarılan caydaki top tarkıtış bazarı ticaret kılış baş kuruş ekli iktidarlık gevdesini ortak kuruş türkü bulup bir türküm yez ilgili mesulatları rakamlaşken temillaş zincirini berpa kılıp yez ilgili mesulatları obrotunun rakamlaşken ekli bir sentin artıkına yeşerde iğir derecede meteorolojiyelik kurgakçılık görülüp 23 naye şehirde kurgakçılıkla takabül turuş bu içe ciddi işlerle takabül turuş inkaz kaytırış kozgatılıp kelkün bilen kurgakçılıkların girelişiş vaziyeti körnerlik buldu. Kelkün mezgildeki müdafiye körüş ötkülü gücüm kılıçta suçluk nazartı Abdün Rayon'un su abdi kurgakçılık zihnini küzdüp ölçeş aldın signal biri süpsağı tayınıp cemi 172 karar kıyan hep hatardın aldın signal berip cemiyetki amğa hatardın saklanış eskertmesidin 17.393.000 nişanlık yetküzüp caylarını 2500'dün artık kişinin yötkep hatardın saklanışı teşkilleşki itekleb halık amısının hayati ve mal mülük bir hatarlıkı gebüştü güç bilen kapalatlık kıldı. Şunu bilen bile kelkün mezgilde toktatmaslık, retki turguzup tek şürüşünü toktatmaslık, tüzeşini üzüp koymaslık talepi bu içe 14 vilayet oblast şehirde kelkünün müdafiye görüş, kurgakçılıkı takabül turuşka heydekçilik kılıçını tolu kaplap kanat yaydırdı. Nöbette bütün Abdün Rayon'daki su ambarlarının yürüyüş ehvalı umumi cihetten mukum oldu. Yezi ilgilikiden soğuruşlu kapalı tıklış cihette suçluk sistemisi yıldı planlaş, aydı tanışış, 10 günde emelileştiriş, heptide oralaştırış prinsipini kattık emelileştirdi. Hazır kadar bütün Abdün Rayon bu içe teminlengen su cemi 44 milyar 660 milyon kubmetre yetti. Bunun içi de yezi ilgilikiki teminlengen su 40 milyar 610 milyon kubmetre. Tamamlangan itizlarını soğuruş 670 milyon muhitimga su ambarlarının umumi su saklaş miktarı 12 milyar 840 milyon kubmetre yet. Su bilen teminleşin oralaştırış planını

inçikleştiriş, köp kıl su menbesini birleştirip oralaştırışını bir tutaş planlaş arkalık, su baylıkını kıyıplaştırılıp, inçikleştirilip, başkuruş seviyesi sicil östürüldü.

0: Adaş, yani kançılık mı mıyız?
1: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrede kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ha, öyge az kaldı ya kutun. Ne oldu?
2: Ne mi yiyiniz be? Her az, balılağı ne mağaç geldiniz?
0: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı göster ya. Valla yakışık. Hey,
1: dikkat kıl.
0: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayə qılın.
3: Hörmətli radioçular, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüpraq proqramımıza boyu canlı dişbərdük, anlıqının lağı rəhmət.